Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Geçiremedim ki hala içimdeki kışı. Bir ses var, yürü diyor kaçıp. Düşündükçe daha kötü sıkışıyor baş. Beni büyütüyor acın ama büyümüyor yaş. Yüzüme gül-

0: yaşların. Herkesi yine bir can bıraktım.
1: Bir yok oluş üzeri sigaranın molasıyım. Bir savaşın yarasıyım, izi geçmiyor. Bu yokuş inini düşürüyor, ben olasıyım. Olacağını düşündüğün her vedanın sonrasıyım.
0: Yüzümü gü-

Hayırlı sabahlarınız olsun. Merhabalar. Metropol FM burası. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız. Öncesi hızlı turlarımız. Metropol FM'de saat 5 ile 6 arası sizinle oluyor. Günaydın. Saat 6'ya kadar güne en güzel şarkılarla birlikte başlıyoruz. Ve sonrasında dediğimiz gibi çay şekeri programını birlikte de bir sürüyor. Şu an yollarda olanlar, iş yerlerinde olanlar, kolaylıklar efendim sizlere. En güzel şarkıları gönderiyoruz. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Günaydın tekrar tüm dinleyenleri, bize neler var gündemde? Günlerden 7 Mayıs ve bundan tam bir yıl önce şu anki mevcut hükümet göreve başladı. Ve bugün özellikle toplantılarda CDU-CSU ve SPD hükümeti bu bir yıl boyunca neler yaptı? Bir bilanço çekilecek ve bugünün öne çıkan konuları arasında özellikle mevcut hükümet ortaklarının kendi aralarında önemli konulardaki anlaşmazlıkları öne çıkıyor. Mesela eski hükümetin getirmiş olduğu kalorifer yasası şu anki hükümet tarafından yeni bir tasarıyla değiştirilmek isteniyor. O da nedir? Mesela eski hükümet 2045 yılından itibaren yakıt yağıyla çalışan, gazla çalışan kaloriferler tarih olacak. Artık bunlar kullanılamayacak diyordu. Şu anki hükümet hayır, bunlar kullanılabilecek. Sadece 2029 yılı itibariyle kullanılan yakıt kademe kademe biraz daha çevreci olması gerekecek diye bir hususu hayata geçirmek istiyor değerli dinleyenler. Bugün şu anki hükümetin göreve gelişinin ilk yılı değerli dinleyenler. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında dünya çapı.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Bugün siyasetçilerin görüşeceği konular arasında gençlere yönelik bir sosyal medya yasağı. Bu da yine bugün çok tartışılacak konular arasında görülüyor. Mecliste bununla ilgili bir oturum da olacak. Onu da yine belirtmiş olalım. Almanya'da 16 yaşından küçüklere tamamen bir sosyal medya yasağı gündemde. Bunu Avustralya gibi bir ülke ya da Fransa gibi ülkede bir ülke de hayata geçirmişti. Ve Almanya için bu da bir örnek teşkil edecek mi? Göreceğiz. Güzel bir sabah olsun. Merhabalar.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ve gündeme bakmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Almanya'da özellikle otomotiv sektöründe şu an büyük bir endişe var. Neden? Amerika Devlet Başkanı Donald Trump anlaşıldığının aksine %15 yerine Amerika'ya Avrupa'dan gönderilen otomobil ve özellikle de kamyon, tır gibi vasıtalara anlaşıldığı gibi, üzerine anlaşma sağlandığı gibi %15 değil %25 vergi uygulayacağını söyledi. Geriye bıraktığımız Cuma günü ve bunun da bu hafta itibariyle ya da önümüzdeki hafta itibariyle yürürlükte olacağını söyledi. Ve bununla beraber hisse senedi değeri otomotiv üreticilerinde çok sert bir düşüş yaşadı. Başta Daimler, Volkswagen, BMW gibi büyük firmaların hisse senetleri değer kaybetti bu açıklamaların ardından. Ve şimdi yine Donald Trump'la bir orta yol bulunmaya çalışılıyor. 8. ayda geriye bıraktığımız yılın Ağustos ayında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bu gümrük vergilerin %15'te sınırlandırılması konusunda anlaşmıştı. Onun karşılığında da Amerika'dan belirli ürünlerin alınmasını kabul etmişti Avrupa Birliği. Yani bir konuda bir anlaşma sağlanmıştı ama Trump Avrupa'yı hareket etmemekle, işi sallamakla adeta suçluyor ve bu nedenle de kızgınlığını vergileri arttırmayla ifade ediyor. Bu böyle yorumlanıyor. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar tekrar. Ben Serdar. Sen be.

Günaydın, keyifli sabahlarınız olsun. Güne en güzel şarkılarla başlıyoruz. Şu an yollarda olanlar, iyi yolculuklar efendim bütün dinleyenlerimize. Radyolarınızda güzel şarkıların yanında olup biteni de öğreniyorsunuz. Biraz sonra dünya haberlerini almak üzere haber merkezimize bağlanacağız. Sonrasında da Çay Şekeri programında hep beraber güne birlikte devam edeceğiz. Radyolarınız açık olsun. Günaydın.

Hayırlı sabahlar, merhabalar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın startını verdik an itibariyle. Saat 10'a kadar en güzel şarkılar, enteresan konular ve tabii ki sizin katılımınızla güne güzel başlıyoruz. Bize ulaşın, bunun için 030-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Güzel bir sabah olması dileğiyle yollarda olanlara iyi yolculuklar, iş yerlerinde olanlara da hayırlı işler diliyoruz.

kapıları kaparım, ardıma bakarım.

zor sorular sorarım. Yaşamak için bir neden ararım.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Günaydın, selamlar bütün bulunduğunuz ortamlara. Kolaylıklar diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Günlerden de Perşembe, 7 Mayıs tarihini yazıyoruz. Bu pazar günü biricik annelerimizin anneler günü. Ve Metropol FM'de Hatay Kuyumculuk ile beraber gerçekleştirdiğimiz her yıl klasikleşmiş olan yılın annesi yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Ve bir annemiz 1500 euro değerinde Hatay Kuyumculuk'tan bir pırlantalı kolye kazanacak. Bunun için yapmanız gereken şey benimannem@metropolfm.de'ye neden sizin annenizin yılın annesi olduğunu düşündüğünüzü bize mailinizle, yazınızla iletiyorsunuz. Ve gelen bu mesajlar arasında bir tanesini seçiyoruz ve o mesajın sahibi de bu altın kolyeyi, pırlanta kolyeyi kazanıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Siz de yarışmamıza katılın.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

Blok 3 kusura bakma. Günaydın herkese. Merhabalar efendim. Şampiyonlar Ligi'nde final belli oldu. Finalistler 30 Mayıs'ta Budapeşte de karşı karşıya geliyor. Arsenal Londra'nın ardından dün akşam Bayern Münih'le 1-1 deplasmanla berabere kalan Paris Saint-Germain adını finale yazdırdı. İlk maç 5-4 bitmişti. Gollü bir maç olmuştu. Dolayısıyla ikinci maç ile ilgili çok yüksek bir beklenti vardı. Hani oyun kalitesi anlamında takımlar gerçekten yine güzel bir futbol sergiledi ama hani öyle fazla gol görülmedi. Maça Paris hızlı başladı. İkinci dakikada golü buldu. Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti Paris Saint-Germain. Ve bu gole bir türlü karşılık veremedi. Durumu eşitleyemedi Bayern Münih. Maçın uzatma dakikalarında artık 94. dakikada Harry Kane'in şutuyla durum 1-1 oldu. Maç da o skorla sona erdi ve Arsenal Londra ile Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecekler. Bakalım ne zaman? 3 hafta sonra değerli dinleyenler ve Paris Saint-Germain üst üste ikinci finali oynayacak. Geçen sezonu kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı Paris Saint-Germain. Dolayısıyla çok güzel bir, heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olacak kıymetli dinleyenler. Ve sporla devam etmişken Fenerbahçe'den önemli bir bilgi, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda 6 Haziran'da başkanlığa aday olduğunu duyurdu Aziz Yıldırım kıymetli dinleyenler. Saatler 6.39 ve Sezen Aksu'yla Aşk Dansı parçasıyla sürdürüyoruz birlikteliğimizi. Günaydın çalışanlar, hayırlı işler.

Sezen Aksu'nun yeni şarkısı Aşk Dansı. Vallahi nefis. Keyifli bir parçayla daha devam etmiş olduk. Mesajlarınız ulaşıyor. Teşekkür ediyoruz. Abdullah arkadaşımız da şu an bizi dinliyormuş. Hem de Hatay'dan dinliyor. Yoldayız diyor. Kardeşim Serdar'la şu an Hatay'da yoldayız diye bir de video çekip göndermiş. Şu an kahvaltıya, köy kahvaltısına gidiyoruz abi diyor. Afiyet olsun. Oradan da bir video atarsın artık. Biz de o şekilde doyururuz karnımızı. Abdullah ve Serdar'a buradan selamlar, günaydın. Gündeme bakalım, gündemde neler var efendim? Gündemde tabii ki en önemli konu savaş. İran, Amerika'nın teklifini incelemeye aldı başlığıyla bir haberimiz var. İran, kendi açıklamasına göre Körfez bölgesindeki savaşı sona erdirmeye yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini değerlendiriyor imiş. İran Dışişleri Bakanlığı tutumlarını belirledikten sonra bunu arabulucu konumundaki Pakistan'a ileteceklerini açıkladı. Savaşın sona erebileceğine dair umutlar petrol fiyatlarının sert şekilde düşmesine ve borsaların yükselmesine de neden oldu. Son günlerde yine gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselmişti değerli Metropol FM dinleyenleri. O petrol fiyatları da tabii ki benzin istasyonlarında canımızı yakıyor. Ve bu benzin istasyonlarındaki fiyatın da biraz düşmesi için hükümet Almanya'da akaryakıt vergisini 2 aylığına 17 sent litre başı indirdi. Ama bu tamamen benzin fiyatlarına yansımadı ve bu konuda Başbakan Merz'e soruldu. O da evet, akaryakıt indirimi şu ana kadar tam olarak fiyatlara yansımadı dedi. Bunu kabul etti. Yapmış olduğu açıklamasında Friedrich Merz, bazı benzin istasyonlarının fiyatları gerçekten 17 sent düşürdüğünü ama bazılarının ise bunu yapmadığını ve bunlarla ilgili bir inceleme olacağını söyledi. 6.44 oldu saatlerimiz. Siyam'la Mecnun parçasıyla devam edelim. Günaydın.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

Buray Buzlucam. Günaydın. Günaydın efendim. Herkese merhabalar. 0-32-117-970-71. Frankfurt'tan yazmış. Amasyalı Ali Bey. Ben de dinliyorum diyor. Gözümüz yolda, kulağımız sende diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi yolculuklar. Herkese merhabalar. Hatay'dan yazmıştı Abdullah arkadaşımız. O da yoldayız. Hatay'da seni dinliyoruz demişti. Kardeşi Serdar'la dinliyormuş. Merhaba. Manayem'den Mustafa. O da bir benzin istasyonu önünden bir fotoğraf göndermiş. Fiyatları fotoğraflayıp atmış bize. Dizel şu an 1.93. E10 1.96. Buranın en ucuz fiyatı bu abi şu an diyor. Daha da düşmesi lazım. Bu yeterli değil tabii ki. Yani bu fiyatları biz 2 ay önce görseydik, hani savaştan önce görseydik, bu ne ya diye kızardık. Şimdi bize bu fiyat önceki günlere göre tabii birazcık düşmüş geliyor. Ama daha da düşmesi lazım. Hatta Başbakan Mertz de diyor, bu akaryakıt vergisinin indirimi tüm benzin istasyonlarında fiyatlara yansıtılmadı diyor. Yapanlar var, yapmayanlar var diyor. Onu da mı biz halledek? Madem görüyorsun, hallet baba. Allah Allah. O vergisinin indirimi tüm benzin istasyonlarında fiyatlara yansıtılmadı diyor. Yapanlar var, yapmayanlar var diyor. Onu da mı biz halledek? Madem görüyorsun, hallet baba. Allah Allah. O madem öyle, gideceksin, halledeceksin. Almanya'da posta idaresinin, yani postun adı değişiyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Postun adı artık DHL olacakmış. Çünkü paranın çoğunu madem paket işinden kazanıyoruz diyor Die Deutsche Post, o zaman ismimizi de değiştirelim dediler. Eylül itibariyle şirketin ana adı DHL olarak değişecekmiş. Deutsche Post adı tamamen ama kaybolmayacak. Almanya'daki mektup ve paket hizmetleri yine Deutsche Post adıyla devam edecek. Ama artık DHL AG'nin bir yan şirketi olarak. Deutsche Post'un adı da artık DHL olarak değişiyor efendim. Hayırlı olsun. İsim değişince acaba paketler zamanında gelecek mi? Ya da yine komşuya mı gidecek paketler? İsmi değiştirmeyle bitmiyor şey.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Hamurda termometreler az da olsa artıyor. Gün içerisinde çok rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların Hamburg ve çevre bölgelerinde 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: Aşkım Bengü Metropol FM'de hayırlı sabahlar. Guten Morgen.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Herkese selamlar, sevgiler. Küçüklere, büyüklere, abilere, ablalara, amcalara, teyzelere, dedelere, herkese çay şekeri programımızın ikinci saatini başlattık.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Saat 10'a kadar buradayız. 10'a kadar birbirinden keyifli, birbirinden güzel, enteresan konular ve birbirinden keyifli şarkılar. Hepsi burada sizinle olacak. Yeter ki siz güne güzel başlayın diye biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tabii bize katılırsanız, yayın akışımıza dahil olursanız, duruma siz de salça olursanız o da güzel olur. Benim de bu çorbada bir tuzum olsun. Ben de salça olmak istiyorum. Ben de maydanoz olmak istiyorum diyenler. 030
1: 217 970 71
0: ve Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli.
1: Arsenal gegen Paris Saint-Germain. Saint-Germain. PSG. PSG.
0: Fransız kökenlisiniz galiba.
1: Oui. Oui.
0: Oui.
1: Oui.
0: Çok güzel. Evet, güzel bir maç olacak. Arsenal Londra ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek. Abi Bayern ne der, nazarladık dünya. Almanya'da tek yoluna giden şey Bayern dedik. Abi adamlar ilk maçta deplasmanda 4 gol atmışlardı. Dün atamadılar ya.
1: Yani son saniyede attılar o da o. Hı-hı, uzatmalarda.
0: O da şey ıkına ıkına zor oldu birazcık.
1: Aynen öyle. Ama Bayern'in hakkı yenildi, onu da söylemem gerekir.
0: He?
1: Bayern'in de hakkı yenildi.
0: Kim yedi?
1: Maçta. Hakem.
0: He?
1: Hakem.
0: Hakem.
1: Hı-hı.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Bence öyle. Bence öyle değil. Herkesin ortak görüşü. Şimdiye kadar öyle.
0: Ben öyle düşünmüyorum.
1: Neden? Sen seyredin mi maçı?
0: Ben izledim maçı.
1: Ya?
0: He? İzledim.
1: Neden?
0: Bence öyle çok şey kararlar yoktu ya. Bence öyle çok saçma ya, kararlar yoktu.
1: Harry Kane'in o kaleye boş gidişinde offside'i kaldırması çok yanlış bir karar.
0: Bak onu gör. Bak tam da onu görmemişim. Olur böyle şeyler. Bazen Bayern'in rakiplerine de yapılıyor. Bazen Bayern'e işte hakemler vuruluyor bazen. Finalin adı Arsenal Londra Paris Saint-Germain 30 Mayıs günü Paris Arsenal maçı nerede oynanacak? Budapeşte de oynanacak. Ve Şampiyonlar Ligi'nin belki de Paris üst üste ikinci kez kazanacak. Bu daha önce başka bir takıma nasip olmamıştı diye hatırlıyorum ben de değerli Metropol FM dinleyenleri. Ve spordan yine önemli bir bilgi az sonra. Ama önce Derya Uluğ, kesin bilgi Ersay Üner'le. Günaydın.
1: Günaydın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.
2: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: kadar içerim.
1: İrem Derici ve Codur. Codur diye mi okunuyor, Kodur diye mi okunuyor? Orasını bilemedim.
2: Bilmiyorum
1: ama
2: yani.
1: Enteresan bir izin. Yıkılana kadar. 7-25 saatlerimiz. Az önce Şampiyonlar Ligi finalinden bahsettik ve ben şey dedim. Tarihte belki ilk kez üst üste bir takım ikinci kez üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olacak dedim. Dinleyicimiz diyor ki yanılıyorsun abi diyor. Real Madrid kazanmıştı. Benim aklım şey gitti. Şampiyon kulüpler. Oraya gitti. Ama doğruymuş. Evet. 15-16-17. 15-16-17 sezonunda
2: 15-16-17-18.
1: Evet. 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazanmış. O zamanlar da antrenörleri kimmiş biliyor musun?
2: Hı-hı.
1: Zidane. Seviyor musun Zidane'ı?
2: Ya çok seviyorum.
1: He? Kafanız aynı ondan mı?
2: Yani şey değil, bir duruşu var adamın biliyor musun?
1: Ben de severim Zidane'ı.
2: Ve onay tekrar teklif etti Real Madrid'den, kabul etmedi.
1: Çok sevdiğim, senden sonra en çok sevdiğim kel o.
2: Beni seviyorsun yani.
1: Bazen. Evet, o zamanlar da net güzel takımdı ya. Ronaldo vardı, işte kim? Higuain vardı.
2: Ronaldo vardı, Higuain var, Pepe vardı.
1: Çok vardı. Müthiş bir takımdı ya.
2: Şeyi vardı, Ramos vardı.
1: Üç kalecileri Casillas vardı. Evet, çok fazla futbolla muhabbet etmeyelim ama arkadaşlarımızın dediği doğru, bravo, tebrik ediyoruz.
2: Ve iki konser bileti kazandılar, öyle mi?
1: Hayır, bir şarkı gönderiyoruz onlara özel. Das ist so ein Ding, so ein Witzbuch oder so,
2: wo du das immer
1: so rausholst. So,
2: ich habe richtig ausgeschlafen heute. Ich bin ausgeschlafen heute.
1: Ach, das ist, wenn du ausgeschlafen bist?
2: Ja.
1: Ach du Scheiße.

0: sen iste. Her şey çok güzel olur tabii. İstemek işin yarısı. İstemek, arzu etmek çok önemli.
1: Önemli.
0: Dolayısıyla bu güzel şarkıyı da gönderdik sizlere. Ve Deutsche Post da bir şey istiyor. Ne istiyor? İsmini değiştirmek istiyorum.
1: Dihale olarak.
0: Ya. Deutsche Post'un ismi değişecek. DHL olacak. Çünkü biz işimizi daha çok mektuptan, kartpostaldan falan değil, paket servisinden kazanıyoruz diye böyle bir karar almışlar. Zaten biz de kafamızda Deutsche Post'a DHL diyorduk. Yani biz kafamızda o ismi zaten değiştirmiştik.
1: Yerleştirmiştik aynı.
0: Ne zaman itibariyle? Eylül ayı itibariyle bu değişecekmiş. Ve ana şirketin adı DHL AG olacakmış. Deutsche Post ismi yine kalacak. Özellikle yine bu posta, mektup falan filan. Bunlar yine Deutsche Post alt şirket, yan şirket olarak o faaliyetlerini sürdürecek. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, Deutsche Post'un adı değişiyor, değişiyor, değişiyor. Sade isim değişmesin ama artık mektuplar, paketler de zamanına gelsin lütfen. Bir de yani bana gelsin, komşuya gitmesin. Paketinizi bıraktık deyip de her yerde paket aramayalım lütfen. Hani sadece isim değiştirmeyin olmuyor. Bunları da değiştirin lütfen. Lütfen lütfen. Senin kankayı gönderiyorum bak, Hande Yener.
1: Severim.
0: Emrine amade. O da seni seviyor mu?
1: Çok.
0: Vallahi.
1: Bayılıyor.
0: İnanması o kadar güç ki.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Sakiler, kış güneşi Metropol FM'de. Guten Morgen.
1: Günaydınlar.
0: Evet, dışarıda böyle rüzgar mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey mi? Dışarıdaki havanın efekti mi oluyor?
1: Ne
0: oluyor?
1: Biliyordum. Ne söyleyeceğini biliyordum onun için.
0: Dışarıda harbiden rüzgarlı, bulutlu, kapalı bir hava var. Birkaç gün böyle devam edecek. Hafta sonu cumartesi, pazar iyi ama.
1: Sadece cumartesi ve pazar.
0: Hafta sonuna denk geliyor en azından. Düşünsene. Bütün hafta kötü düşünsene. Tam pazartesi, salı güzel hava olsa değil mi? O daha gıcık olmaz mı?
1: Kötünün iyisi işte.
0: Aycan arkadaşımızdan çok güzel bir sesli mesaj gelmiş. Bize bir fıkra göndermiş. Aycan, teşekkür ediyoruz. Oy Aycanım, Aycanım. Ne göndermiş Aycan?
2: Serdar'ım günaydın. Serdar'ım nasılsın? Oho!
0: Oho!
2: Bir fıkra anlatayım.
0: Anlatayım.
2: Gece yatarken yataktan düşmüş. Kalkmış, geri yatmış. Sonra bir daha düşmüş ve demiş ki ey ki kalkmışım yoksa üstüme düşecektim. Bizim Temel.
0: Hastayım ya bu Aycan enerjisine. Vallahi billahi ya. Bizim dinleyici bize benzedi. Bizim gibi kafayı yedi. Seviyoruz seni Aycan.

Çay Şekeri programına hoş geldiniz. Kalkış öncesi bazı güvenlik konularına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Lütfen şimdi koltuklarınızı dik pozisyona getiriniz. Güvenliğiniz için program süresince emniyet kemerlerinizi bağlı tutunuz. Serdar'la Uçuran Show devam ediyor.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH. Ulan

0: Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Tantaşçı ve Ramun çaldılar. Günaydın.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
0: Devam ediyoruz. Günaydın.
3: Günaydınlar.
0: Instagram otomatikman sahte hesapları takipçileri siliyor imiş. Dünyada en çok takipçisi olan kim, bunlara bakacağız da. Hani artık günümüzde takipçi çok önemli bir şey ya. Hani ne yapıyorsan sosyal medyada, mesela bir paylaşım niye yaparsın? Beğeni almak için, tık almak için değil mi?
3: Evet.
0: Her şey ona döndü ya, çok enteresan. Bazıları olayı maymunluğa kadar çeviriyor, çok
3: aslında
0: ilginç.
3: Aslında o değil şimdi. Kavgalarda, küsmelerde ben hep beğeniyorum, sen niye beğenmiyorsun diye. Böyle bir serzenişte bulunuyorlar.
0: Bak, ben onunkileri beğeniyorum, o benimkileri beğenmiyor. Bak, öbürününkini beğenmiş, benimkini beğenmemiş. Serdar'ınkini beğeniyorlar. Ha, Esra'nınkini niye beğenmedi?
3: Ha dedin, kaldın
0: ha.
3: Orada.
0: Ha! Serdar'ınkini beğeniyorlar. Ha! Dünyada en çok takipçisi olan kim?
3: Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ama Christina. Ondan önce birisi daha var, biliyor musun?
0: 40 yıllık Cristiano'yu Cristina yaptın. Helal olsun ya. Evet. Kaç takipçisi var?
3: 670 olması gerekiyor. Bir saniye bakayım. 673.
0: Wow. Güzel fil. İkinci sırada?
3: İkinci sırada Lionel Messi.
0: Evet. Sonra?
3: Ondan sonra Selena Gomez var. Sonra Kylie Jenner var. Dwayne Johnson var. Ariana Grande
0: Dwayne
3: var.
0: Dwayne Johnson? The Rock?
3: Evet.
0: Ha, The senin Rock. İkizin.
3: Aynı. Boy pose aynı.
0: Aynı. Tıpa tıp. O sana benziyor.
3: Aynen.
0: Banka, sen ona değil mi sana?
3: Bankadaki hesap falan her şey aynı. Neredeyse.
0: Evet.
3: Yedi de Ariana Grande var. Hı hı. Ondan sonra 8'de Kim Kardashian var.
0: Evet.
3: 9'da Beyoncé. Hı hı. 10 numarada Khloe Kardashian var.
0: Allah
3: bu
0: Allah.
3: Kardashianlar Allah. Hiçbir şey yapmadan o kadar para kazanan, o kadar takipçisi olanlar.
0: Allah Allah. Biz kaçıncı sıradayız ya? Şimdi bu hesaplardan sahtelerini silmişler. Hı-hı. Sahte şeyleri, takipçileri. Cristiano Ronaldo'nun takipçisi ne kadar azalmış?
3: 8 milyon.
0: 8 milyon sahte hesap mı varmış Ronaldo'yu
3: takip eden? Sahte hesap varmış. Onun bu şeyini şey yaptılar, sildiler.
0: Başka? Kimden ne kadar silinmiş başka?
3: Onu da hemen ben sana söyleyeyim güzel arkadaşım benim. Bakayım. En başta. Ama Kylie Jenner var, biliyor musun? 15 milyon.
0: Niye Kylie Jenner başta? Sen kendi hesabına nasıl bu hatunu takip edersin ha? Diye millet yani galiba sahte hesap açmış. Ronaldo'da da belki öyledir.
3: Ronaldo başka? 8 milyon. Ondan sonra Selena Gomez'den 6 milyon takipçi silinmiş. Ariana Grande'de de 6 milyon. Taylor Swift de bir de. Evet. 4 milyon. Justin Bieber 5 milyon. Bunların hepsi silinmiş. Türklerde ise Demet Özdemir var mesela. Hı hı. Benim beğendiğim bir sanatçı. 400 bin takipçi sayısı silinmiş. Çağatay Ulusoy var. 100 bin takipçi sayısı.
0: Sen az önce bu haberi yaparken ben de kendi hesabıma baktım. Ben de kimse kalmamış. Instagram şu sildiği sahteleri bize bari paslasa. Soğuktan üşür parmaklarım. Şu kadar takipçim var, bu kadar takipçim var. Şurada birisiyle kavga etsen acaba kaçını çağırsan gelir? Ev taşısan hangisi gelir acaba? Hepsi işim vardır.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes. Zugleich sollen andere KI-Regeln vereinfacht werden, um das wirtschaftliche Potenzial von künstlicher Intelligenz auszuschöpfen. Die Einigung muss noch vom Plenum des EU-Parlaments und dem Rat der Regierungen der Mitgliedstaaten bestätigt werden. Die Reform könnte dann ab Dezember gelten. Der Krieg im Iran belastet die angeschlagene Wirtschaft in Deutschland. Konjunkturforscher des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft rechnen in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,4%. Das zeigt eine Auswertung, die der deutschen Presseagentur vorliegt.
2: Bei ihrer letzten Prognose, noch vor dem Iran-Krieg, waren die IW-Experten noch vorsichtig optimistisch und hatten immerhin ein Wachstum von 0,9% erwartet. Aber seit Beginn des Konflikts steigen die Energiepreise und es gibt Lieferprobleme, also halbieren die Fachleute nun ihre Hoffnungen. Laut ihrer Auswertung sinkt die Erwerbstätigkeit, Unternehmen zögern bei Investitionen und Privatleute geben weniger Geld aus. Außerdem leidet das Auslandsgeschäft. Während der Welthandel wächst, schrumpfen die deutschen Exporte. Das Institut befürchtet einen gravierenden Verlust an Wettbewerbsfähigkeit. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Der Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff beschäftigt nun auch Ärzte in Deutschland. Eine Person, die auf dem Schiff Kontakt zu einem Hantavirus-Fall hatte, kam am Abend mit einem speziellen Transportkonvoi zur vorsorglichen Untersuchung im Uniklinikum Düsseldorf an.
3: Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf hatten sie am Flughafen in Amsterdam übernommen. Sie sei stabil, zeige keine Anzeichen einer Infektion und werde nun vorsorglich untersucht. Laut niederländischem Außenministerium soll es sich um eine 65-jährige Frau handeln. Das Uniklinikum Düsseldorf hat zu der Person dagegen nichts erklärt. Das niederländische Kreuzfahrtschiff ist ja seit gestern Abend Richtung Teneriffa unterwegs. Dort sollen Passagiere und Besatzung in einer Spezialklinik untersucht werden. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Der FC Bayern München hat das Endspiel der Champions League verpasst. Die Münchner kamen am Abend im Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain daheim nicht über ein 1:1 hinaus. Das Hinspiel hatten die Franzosen mit 5:4 gewonnen. Sie treffen im Finale nun auf den FC Arsenal.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
5: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler. Hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
4: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
5: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
4: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
5: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Dokun'un son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
5: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine. Ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi. Alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
4: Fenerbahçe'de eski Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
5: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığı adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
4: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Zalgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
5: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Zalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Zalgiris'in sahasında oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Hamurda termometreler az da olsa artıyor. Gün içerisinde çok rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların Hamburg ve çevre bölgelerinde 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropole FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

atma, gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Demet Akalın, Level C5, beni unutma. Güzel bir sabah olsun. Herkese merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Günlerden Perşembe, 7 Mayıs tarihini yazıyoruz. Kolay bir gün olsun efendim. Sinemalara baktığımızda, şimdi sinemadan bahsedelim. Michael Jackson'ın
1: Ya.
0: Michael Jackson'ın filmi sinemalarda gösterimde. Kannst du bitte leise machen?
1: Nee.
0: Oder muss ich dir das sagen? Ja, das ist so selbstverständlich, dass wir während der Sendung alles ausmachen,
1: Hakan. Ja, ich will aber Michael hören. Ja? Nebenbei.
0: Kannst du es dann bitte draußen hören?
1: Okay.
0: Ja? Kannst du auch gerne draußen machen.
1: Gleich.
0: Oder ich gehe raus und du hörst hier weiter. Alter, wie in der ersten Klasse, Hakan, bitte ich hör's dir, Alter. Evet, Michael Jackson filmine gidecektin sen. Ne yaptın?
1: Evet, gittim Michael Jackson filmine.
0: Und?
1: War gut. Aber ich habe zwar mehr erwartet, aber war gut.
0: Was hast du mehr erwartet?
1: Şimdi ben Elvis Presley'in filmini seyrettim. Sonra Freddie Mercury'nin filmlerini seyrettim. Diğer müzikalları da seyrettim.
0: Evet.
1: Onlar bir hayli iyiydi. Half Buffet'i seyrettim mesela. Ama Michael'la daha çok beklentim vardı. Böyle du warst nicht mittendrin. Uzaktan seyrediyordun. Ama diğer filmlerde warst wirklich mittendrin.
0: Liegt es vielleicht daran, dass er schon gestorben ist, dass du diese Entfernung gefühlt hast?
1: Ja, aber die anderen sind auch gestorben.
0: Ah, stimmt, hast du recht. Okay. Ama uzun bir film galiba, değil mi?
1: Uzun, wie lange dauert der Film? 2,5 saat falan sürüyordu film.
0: Okay.
1: Ama yarıda kaldı. Böyle her şey muallakta. İkinci bölümü gelecek mi, gelmeyecek mi, neye bağlı orasını bilemeyeceğiz. Ama film böyle yarıda kaldı.
0: Evet, Michael Jackson çok enteresan, biliyor musun? Hı-hı. Michael Jackson ne zaman hayatını kaybetmişti?
1: 2009'da.
0: 2009'da hayatını kaybetmişti. Ve hala ölümünden sonra para kazanmaya da devam ediyor. Öyle bir enteresan bir olay var.
1: Evet.
0: Ne kadar para kazanmış?
1: 2009 senesinden şimdiye kadar 3,5 milyar dolar para kazanmış.
0: 3,5 milyon değil bak. 3,5 milyar. 3500 tane milyon anlamına geliyor. Hepimizin dirisini bir araya getirecek o kadar para kazanamayız abi. Öyle düşünürsün. Adamın ölüsü bile katmıyor bizi ya.

0: Burak King ve Serdar Ortaç. Niye şarkılara günaydın?
1: Günaydınlar.
0: Ve günlerden 7 Mayıs ve Mayıs ayı deyince abi aklına ne geliyor?
1: Anneler günü.
0: Anneler günü. Biricik annelerimizin günü. Her Mayıs ayının ikinci pazar günü. Anneler günü kutlanır ve yet is a survived, am Sonntag ist Muttertag. Ve anneler gününe özel
1: hediyelerimiz var.
0: Yarışmamız var.
1: Yarışmamız var.
0: Hatay Kuyumculuk ile beraber
1: 1500 euro değerinde
0: altın kolye, pırlanta
1: kolye. Pırlanta bir kolyemiz var.
0: Yılın annesini seçiyoruz. Her yıl olduğu gibi geleneksel bu yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Biricik annelerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Hepsini ellerinden öpüyoruz. Ve bu hafta sonu bir anneye pırlanta kolye kazandıracağız. Bunun için neden sizin annenizin yılın annesi olduğunu bize mail yoluyla ulaştırıyorsunuz. Mail adresimiz
1: benimannem@metropolfm.de. Tekrar ediyorum, benimannem@metropolfm.de.
0: Buraya mesajlarınızı iletiniz ve sonrasında da biz bu gelen mesajları değerlendireceğiz. Oylayacağız kendi aramızda ve yılın annesini belirlemiş olacağız. Aklınızda bulunsun. Benimannem@metropolfm.de. Günaydın bütün dinleyenlerimize.
1: Guten Morgen.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Eklerime kadar acıyor.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg'da olimpiyat tartışması sürüyor. Belediye Başkanı Tençer 31 Mayıs'taki referandumda eve çağrısı yaptı. Projeye CDU ve Yeşiller destek verirken AfD ve Sol Parti maliyetler nedeniyle karşı çıkıyor. İş dünyası ise adaylığın şehir ekonomisi için fırsat olduğunu savunuyor. Son kararı Hamburg halkı verecek. Hamburg'da 837. Liman Festivali yarın başlıyor. Festivalde yaklaşık 250 gemi, romorkör, konserler ve havai fişek gösterileri yer alacak. Yarın akşam drone şovu, hafta sonu ise büyük geçit törenleri yapılacak. Yetkililer yüz binlerce ziyaretçi bekliyor. Hamburg'da Filistin yanlısı protesto kampının yeri değiştirildi. Tepkiler üzerine etkinlik Muvayde yerine Sternschanzenpark'ta yapılacak. Kampın 16 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor. Hamburg'da OMR Festivali yıldız isimlerle sona erdi. İki gün süren etkinliğe yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Heidi Klum ve Federal Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de sahne aldı. Klingbeil, Almanya'nın büyük organizasyonlara hazır olduğunu söyledi.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Almanya'da gümrük ekipleri kargo sektörüne yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Yaklaşık 3000 görevli dağıtım merkezlerinde kayıt dışı çalışma ve yasa dışı istihdamı kontrol etti. Yetkililer fazla mesai ve çalışma sürelerinin çoğu zaman ödenmediğini belirtiyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, anlaşma olmazsa askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. NATO'da daha güçlü bir Avrupa istiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Sıla, Hayran, günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar.
0: Metropol FM burası. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları ve yanında da hoş sohbetimizle çay şekeri programı devam ediyor. Almanya'da bir Türk mahkum...
1: Ne giriyorsun?
0: cezaevinde kıymetli dinleyenler, bir Türk mahkum cezaevinde 46 yaşında zamanında uyuşturucudan tutuklanmış, cezaevine girmiş, hapis cezası yemiş. Kaldığı ne diyorlar, hücresinde odasında 900 kiloluk gıda stoklamış abi. Konservesinden işte kuru bakliyatına, unundan şekerine, yağsından yumurtası, ne ararsan var. Ve bunu oradaki görevliler de fark etmiyor.
1: Hiç. Uzun seneler fark etmiyorlar.
0: Kartonların içinde dur bir sürü yiyecek. Bir sürü, artık ne yapıyor onları? Satıyor mu adam orada? Ne yapıyor?
1: Hani, satıyor tabii ki.
0: Kıtlık mıtlık çıkarsa ben mi yerim diyor. Kantinine, cezaevinin kantinine mi satıyor? ve adamı başka bir cezaevine nakledecekler. Orada ortaya çıkıyor. Çünkü adam diyor ki benim burada bir sürü yiyeceğim var. Ben diyor bunları götürmek istiyorum.
1: 45 koli.
0: Oo, 45 koli. Adam yememiş, biriktirmiş.
1: 45 koyuyor, onu da getireceksiniz diyor.
0: Aha. Olmaz diyorlar. Lojistik olarak bunu yapamayız, edemeyiz falan filan diyorlar. Sonrasında bir mahkemeye bir itiraz ediyor,
1: evet,
0: adam. İlk mahkeme onu haklı buluyor. Sonra bir üst mahkemeye taşınıyor olay. Üst mahkeme yok, olmaz, götüremeyiz diyorlar. Ve adam o bütün yiyeceklerini falan mecbur orada bırakıyor.
1: Bütün şey, mirasını diyelim artık.
0: Adam bildiğin cezaevinin içinde şey, süpermarket kurmuş ya. ...900 kilogram... Abi cezaevinin yemekhanesinde yoktur böyle bir bolluk ya. Düşünsene, yemekhanede, cezaevinde yemek yapacaklar. Lan yumurtamız bitmiş. Git de Türk atmıştır nafas. Yağımız bitti. 46 numaraya sor.
1: Vay be.

0: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
1: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
0: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Hande Yener ve Madrigal Ego şarkıları bizimle oldular. Küçük bir ara veriyoruz. Hemen sonrasında buradayız. Günaydın.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Kriege und Krisen sorgen für Verunsicherung und auch das Vertrauen in wichtige Partner bröckelt. Eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer hält die USA laut einer Untersuchung in allen 27 EU-Ländern nicht mehr für vertrauenswürdig. Die US-Präsidentschaft von Donald Trump habe tiefe Spuren hinterlassen, teilte die Bertelsmann-Stiftung anlässlich einer Analyse mit. Demnach gaben rund 60% in der EU an, die USA seien kein vertrauenswürdiger Partner. In Deutschland sagten das sogar mehr als 70%. KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes.
2: Experten sagen, die Behörden und die Politik reagieren zu spät, aber sie reagieren. Dabei gilt schon jetzt, wer manipulierte Darstellungen sexueller Handlungen ohne Zustimmung der Betroffenen anfertigt oder verbreitet, soll bestraft werden. Deutschland ist gerade dabei, diese EU-Vorgabe in nationales Recht umzusetzen. Bei der aktuellen Einigung heute Nacht ging es allerdings um das Verbot der KI-Funktionen, mit denen solche Deepfakes erstellt werden können. Das Verbot bezieht sich ausdrücklich auch auf das Erstellen von Inhalten, die sexuellen Kindesmissbrauch darstellen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Eine Person, die auf einem Kreuzfahrtschiff Kontakt zu einer Hantavirus-Infizierten hatte, ist zur vorsorglichen Untersuchung am Uniklinikum Düsseldorf eingetroffen. Man gehe davon aus, dass sie nicht infiziert sei. Sie zeige keine Symptome, hieß es. Auf dem Schiff hatte es nach Hantavirus-Infektionen auch 3 Todesfälle gegeben. Zum Fußball. Aus der Traum vom Finale in der Champions League. Der FC Bayern ist im Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain nicht über ein 1:1 hinausgekommen und damit ausgeschieden.
3: Das erste Duell war 4:5 aus Bayern-Sicht ausgegangen und es dauerte diesmal keine 3 Minuten, bis der Ball schon wieder im Netz zappelte. Weltfußballer Dembélé traf für Paris, jetzt mussten die Bayern schon 2 Tore aufholen. In der Folge sorgte vor allem Schiedsrichter Pinheiro für Diskussionen, der mehrmals fragwürdige Entscheidungen traf gegen die Bayern. Der Ausgleich von Kane in der Nachspielzeit fiel dann zu spät und Titelverteidiger Paris trifft nun im Finale von Budapest auf Arsenal. Fabian Schaffer, Sportredakteur.
1: Das Finale ist dann am 30. Mai.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
5: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
4: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
5: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
4: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
5: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Doku'nun son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
5: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine, ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te Makilik ve Otluk alanda çıkan yangın haberi, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
4: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
5: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
4: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Zalgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
5: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru, çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Zalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Zalgiris'in sahasında oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Hamurda termometreler az da olsa artıyor. Gün içerisinde çok rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların Hamburg ve çevre bölgelerinde 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 5 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 65 sent. Çeyrek altınsa 225 euro 13 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Süper bir şarkı. Zalim Sultan.
1: Güzel şarkı.
0: Barış Manço'nun. Unutulmaz şarkılarından. Emre Altuğ seslendirdi. Ve altyapı çalışmaları da Doğukan Manço. Barış Manço'nun oğlu yapmıştı.
1: Canlı seyretmiştim Zorlu Center'da. Bundan bir 4 ay önce çok güzeldi.
0: Emre Altuğ.
1: Evet. Süper. Muazzamdı.
0: Süper. Emre Altuğ Türk pop müziğin tabii en önemli isimlerinden birisi. Özellikle dizi oyunculuğuyla da son zamanlarda öne çıkan isimlerden çok da hayranı var. Emre Altuğ. Zalim Sultan buradaydı. Günlerden Perşembe 7 Mayıs. Ben Serdar.
1: Ben DJ Hakan ve pazara az kaldı.
0: Pazar günü, bu pazar günü annelerimizin günü. Biricik yes. Annelerimizin günü. Mayıs aylarının ikinci pazarı anneler günü olarak kutlanıyor. Ve geleneksel olarak bizde yine anneler gününe özel bir aksiyonumuz var.
1: Evet, Hatay Kuyumculuk'tan 1500 euro değerinde pırlanta bir kolye arkadaşlar.
0: Kazanabilir annelerimiz. Yılın annesini seçiyoruz. Her yıl olduğu gibi bize mail yoluyla neden sizin annenizin yılın annesi olduğunu düşünüyorsunuz? Tabii herkesin annesi yılın annesi, herkesin annesi çok kıymetli. Bütün annelerimizi ellerinden öpüyoruz. Allah onları başlarımızdan eksik etmesin. Onlara bizleri de onlara bağışlasın. Ve bu özel güne bu armağanı kazanmak isteyen dinleyenlerimiz mail yoluyla bize neden annenizin yılın annesi olduğunu düşünüyorsunuz bize gönderiyorsunuz. Mail adresimiz
1: benimannem@metropolfm.de. Tekrar ediyorum, benimannem@metropolfm.de.
0: Mutlaka siz de bir an önce mailinizi bize ulaştırın ve yarışmamıza katılın. Belki siz annenize pırlanta kolyeyi kazandıracaksınız. Bol şanslar. Aydın Kurtoğlu bizimle. Sonundayız yolun. Günaydın.
1: Günaydınlar.

0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Ajda Pekkan, olur ya. Günaydın efendim, merhabalar.
1: Günaydınlar, merhabalar. Serdar Bey, hoş geldiniz.
0: Siz de hoş geldiniz. Zat-ı Muhterem, nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim valla.
0: Allah iyilik versin ya, Allah bozmasın ya. Allah ağzımızın tadını bozmasın
1: amin,
0: inşallah. Her
1: amin.
0: Şey yolunda gitsin. Stressiz, güzel mikrofona tükürme, Allah'ını seviyorum. Senden sonra başkaları da konuşuyor ya. Also, du topst dich immer selbst, ne? In Ekligkeit. Ordu'ya gidiyoruz. Ordu'ya gittin mi hiç?
1: Ordu'ya gitmedim ama yakından geçtim.
0: Geçtin.
1: Hı-hı.
0: Nereye gittin? Nereye gidiyordun?
1: Bir Karadeniz şeysi yaptık orada, bir turu yapmıştık. Hı. Giresun'a gitmiştim, Rize'ye gitmiştim, Samsun'a gittim. Yani evet. Böyle bilindik yerlere gittim. Evet. Bir de şeye gitmiştim, Uzungöl'e gitmiştim Trabzon'da.
0: Evet, Karadeniz tabii ki doğasıyla, yeşilliğiyle, mavisiyle hı, çok güzel bir yer. Karadeniz deyince aklımıza hep bu gelir. Artık Karadeniz Ordu deyince aklımıza...
1: Dereler gelir.
0: Aklımıza ne gelecek biliyor musun? Aklımıza artık 10 çocuk gelecek. Neden? Niye? Neden niye?
1: Evet, Ordu'nun hı, Kumru ilçesi varmış. Biliyor musun sen orada gittin mi?
0: Kumru, evet, evet biliyorum.
1: Yani o ilçede bir belediye başkanı diyor ki, hı, arkadaşlar diyor, nüfusumuz azalıyor, daha doğrusu çoğalamıyoruz. Onun için bundan sonra 10 tane çocuk yapan aileye 0 bir araç hediye edeceğiz.
0: Oo! 0 araç.
1: Evet. 10 çocuk.
0: 3 çocuğu duyduk, 4 çocuğu duyduk. 10 çocuk. Belediye başkanı mı diyor? Kumru Belediye
1: evet.
0: Başkanı. Ordu'da. İsmi ne? Var mı ismi?
1: Söyleyeyim. Yusuf Yalçuba.
0: Yusuf Yalçuba.
1: Evet, Kumru Belediye Başkanı.
0: Hemşerilerine çok güveniyor demek ki. Ben biliyorum, siz yaparsınız. Araba, 10 çocuk yapana.
1: Hayır öyle.
0: Kaç kişilik araba? 4 mü?
1: 4 kişilik ya.
0: Hadi o zaman 4-5. Evet tamam, o zaman şey, çekiciyi kendin alırsın abi.
2: Arkasına.
0: Az sıfır araç derken şey olmasın abi, pick-up olmasın. Ordu'ya selamlar, güzel Ordu. Canım Ordu. Belediye başkanı demiştir ki, ben sizi tanıyorsam siz bu işi yaparsınız. Ordu'da çalışmalar başlamış abi, Kumru'da.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da olimpiyat tartışması sürüyor. Belediye Başkanı Tençer 31 Mayıs'taki referandumda eve çağrısı yaptı. Projeye CDU ve Yeşiller destek verirken AfD ve Sol Parti maliyetler nedeniyle karşı çıkıyor. İş dünyası ise adaylığın şehir ekonomisi için fırsat olduğunu savunuyor. Son kararı Hamburg halkı verecek. Hamburg'da 837. Liman Festivali yarın başlıyor. Festivalde yaklaşık 250 gemi, romorkör, konserler ve havai fişek gösterileri yer alacak. Yarın akşam drone şovu, hafta sonu ise büyük geçit törenleri yapılacak. Yetkililer yüz binlerce ziyaretçi bekliyor. Hamburg'da Filistin yanlısı protesto kampının yeri değiştirildi. Tepkiler üzerine etkinlik Muvayde yerine Sternschanzenpark'ta yapılacak. Kampın 16 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor. Hamburg'da OMR Festivali yıldız isimlerle sona erdi. İki gün süren etkinliğe yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Heidi Klum ve Federal Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de sahne aldı. Klingbeil, Almanya'nın büyük organizasyonlara hazır olduğunu söyledi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da gümrük ekipleri kargo sektörüne yönelik geniş çaplı denetim yaptı. Yaklaşık 3000 görevli dağıtım merkezlerinde kayıt dışı çalışma ve yasa dışı istihdamı kontrol etti. Yetkililer fazla mesai ve çalışma sürelerinin çoğu zaman ödenmediğini belirtiyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, anlaşma olmazsa askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. NATO'da daha güçlü bir Avrupa istiyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Derya Ulu, Hani.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Mutlu sabahlarınız olsun. Günaydın, merhabalar.
4: Günaydınlar.
3: Hava da serinledi. Yağmur da var yer yer.
4: Aniden değil mi yine?
3: Evet. Çok çok çok soğuk değil ama hani önceki günlere göre bayağı bir düştü hava sıcaklığı. Yine artacak ama.
4: Mutlaka artacak ama sadece hafta sonu artacak. İki gün yani cumartesi pazar sardar, ondan sonra tekrar.
3: Pazar olması iyi aslında. Çünkü iyi. En azından anneler gününde hava biraz daha bir tık daha güzel olacak. Güneşli olacak.
4: Yani kötünün iyisi öyle diyelim artık.
3: Ya tek derdimiz, tek sıkıntımız
4: olsun.
3: Allah başka dert keder vermesin abi ya. Sen de amma.
4: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
3: O kadar mı üşüyor kafan ya?
4: Vurun abalı ya, vurun.
3: O kadar mı kafan üşüyor, bu kadar havayı kafaya takıyorsun ya?
4: Alın canı benden. Vur.
3: Bak Cemil yazmış. Cemil Yaşar arkadaşımıza buradan selamlar Kreuzberg'den. Abi diyor şu an çalışıyoruz tamirhanede, seni dinliyoruz diyor. Çok sevdiğim Erkan abim var diyor. Ona diyor benden bir selam gönderir misin? Bize bir şarkı gönderir misin diyor bütün ekibe. Tabii ki göndeririz. Hadi bakalım. Are you ready? Günaydın.
4: Günaydın.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Ve bayan bayağı bir kızmış antrenöre, hakeme. Bayağı evet. Bayağı bir kızmışlar. Şampiyonlar Ligi'nde özür dilerim. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Arsenal'di ve ikinci finalisti belirleyen maçta dün akşam Bayern Münih kendi sahasında ilk maçta 5-4 yenildiği Paris'i konuk etti. Ama Paris'te biz o ara Hakan'la yazışıyoruz. Paris ikinci dakikada gol attı. Ben ne yazdım sana?
3: Bu ne be?
2: Yok onu şey dedim. Manyaklar başladı. Hem de ne manyak. Evet ama ondan sonra da biraz başka bir şey olmadı.
3: Yani şöyle, daha doğrusu bir kırılma anı vardı. Kane'in bir offside olayı vardı.
2: İlk yarıda mıydı o?
3: İlk yarıdaydı daha. Hı-hı. O. Ve herkes orada itiraz ettiler. Neden falan filan böyle. Çünkü biliyorsun yeni artık sistemde offside'ı bozmayacaksın.
2: Oynatacaksın.
3: Oynatacaksın sonuna kadar. Ondan sonra kontrol edeceksin. Kontrol edeceksin. Bak, ama bunlar çok daha öncesinde iptal ettiği için ki offside'da değildi.
2: Evet, orada Bayern'in hakkı yendi. Evet. Bazı pozisyonlarda da işte penaltı bekledi Bayern'li futbolcular. Hakem pek oralı olmadı.
3: Alman sunucular burada genelde tarafsız oluyor yani. Bayağı bir tarafsız oluyorlar. Burada, onlar bile dediler de siz kein abseits dediler.
2: Kupon mu oynadı, ne yaptı hakem? Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde, Paris Saint-Germain finalde ve ikisi de zaten kendi ülkelerinde şampiyonluğu oynuyorlar. Bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu oynayacaklar. Arsenal de Premier Lig'de birinci, şampiyon olmak üzere.
3: Şu anda öyle, evet.
2: Acun'un takımı da çok iyi gidiyor. Bak, İngiltere'den bahsetmişken.
3: İkinci ligde şu anda şeye katıldı. Playoff'lara katıldı.
2: Birinci lige, Premier Lig'e çıkmak üzere Acun'un takımı.
3: Playoff'ta evet, birinci lige çıkmak üzere. İki tane maçı var. Eğer onları da kazanacak olursa birinci lige çıkıyor ve Serdar, İngiltere'de ikinci ligde olan bir takım birinci lige çıktığı an ona verilen para futbol federasyonundan 300 milyon euro.
2: Wow, iyi para ve 300 milyon. Biliyorum,
3: Türkiye birinci
2: ligi. Sıfır yanlış okumadın değil mi?
3: Yok, 300 milyon. Türkiye'de birinci liginde şampiyon olan takıma birinci ligden bahsediyorum yine. Verilen rakam sadece 4 milyon.
2: 4 milyon nereye, euro. 300 milyon nereye?
3: Aynen öyle.
2: Futbolcular da kupon doldurmasın, hakemler kupon doldurmasın, ne yapsın abi bu paralar? Günaydın.
3: Günaydın. Morgen.

0: Metropol FM stüdyolarından bütün dinleyenlerimize merhabalar. Ben Serdar ve şimdi çekilişimizi yapıyoruz. DAB Dijital Radyo kazandırıyoruz dinleyenlerimize. Teşnizat sponsorluğunda yaptığımız bu yarışmamızda hem Nordrhein-Westfalen eyaletinde hem de Hamburg'da promosyon ekibimiz sizlerle buluşuyordu. Astığımız afişler vardı ve sunduğumuz promosyon kartlarında özellikle QR kodları vardı. Bunları cep telefonlarınızdan tarayıp en sevdiğiniz sanatçıyı, en sevdiğiniz şarkıyı bize söylüyordunuz ve çekilişimize bu şekilde katılabiliyordunuz. Yarışmamız devam ediyor. Hala bu afişleri hem Hamburg'da hem de Nordrhein-Westfalen eyaletinde birçok yerde, özellikle Türk işyerlerinde bulabilirsiniz. Mutlaka yarışmamıza katılmak için cep telefonunuzdan bu QR kodunu tarayın ve en sevdiğiniz şarkıyı, en sevdiğiniz sanatçıyı bize bildirin. İsminizi, soy isminizi ve telefon numaranızı bildirmeyi sakın ha sakın unutmayın ve çekilişimize dahil olun. Şimdi şanslı bir dinleyicimizi belirledik. Ve onu arayacağız. Telefonla bakarsa bizden DAB radyosunu kapacak. Kendisine bol şanslar diliyoruz. Hadi bakalım. Arıyoruz. Yaver Bey. Yaver Bey. Telefona bakması lazım tabii ki. Yaver Bey.
1: Alo.
0: Yaver Bey ile mi görüşüyorum?
1: Evet, ben Yaver.
0: Yaver Bey, burası Metropol FM. Ben Serdar. Selamlar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Biz de çok iyiyiz. Yaver Bey, nereden katılıyorsunuz? Yarışmamıza katılmıştınız.
1: Ben Gestaf'tan katılıyorum. Schleswig-Holstein.
0: Gestaf, Schleswig-Holstein.
1: Evet. Hamburg'a yaklaşık 20 kilometre mesafede oturuyoruz.
0: Hamburg'da katıldınız yarışmamıza.
1: Evet. Tabii ki. Yarışmaya ben Hamburg'dan katıldım. 23 Nisan şenlikleri vardı. Hafta sonu oraya gittik. Orada sizin standınız vardı. Stand'dan yarışmaya katıldım.
0: İyi ki gitmişsiniz. Çekilişimizi yaptık. Çekilişimizden çıkan şanslı bir dinleyicimiz siz oldunuz.
1: Çok teşekkür ederim. İnanmıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde kullanın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ne zamandır dinliyorsun?
1: İyi bir dinleyicinizim. Radyo Hamburg'da yayına başladığından bu tarafa devamlı dinliyorum. Arabamda dinliyorum, evde dinliyorum.
0: En çok sevdiğiniz şarkı hangisi? Radyoda çıktığınız en çok sevdiğiniz şarkı veya sanatçı hangileri? Öğrenebilir miyiz?
1: Tarkan.
0: Ve?
1: Sezen Aksu.
0: Evet.
1: Şu anda heyecandan...
0: En sevdiğiniz şarkılar hangileri? Kedi gibi diye yazmışsınız yarışma
1: evet,
0: kartı.
1: Evet. Tamam. Evet. Tarkan'ın Kedi Gibi, Sezen Aksu'nun son zamanlarda çok güzel bir parçası vardı.
0: Aşk dansı var. Onu göndereceğim ya. Size. Tamam.
1: İnanın şu anda unuttum yani heyecandan ama devamlı iyi bir dinleyicinizim. Saat başı haberlerinizi devamlı dinlerim. Yani DAB Radyo'dan tüm dinleyicilere tavsiye ederim. Çok kaliteli bir yayın.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlemeye devam edin Yaver Bey. Radyonuzu size ulaştıracağız. Hattan ayrılmayın lütfen. Tamam?
1: Çok teşekkür

0: ederim. İyi yayınlar sizlere.
1: Hoşçakalın. Bizi dinleme devam edin.
0: Teşekkürler.
1: Yarışmamız devam ediyor. Siz de orada burada afişlerimizi gördüğünüzde lütfen QR kodunu tarayın ve yarışmamıza katılın.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, siz de Tekli Saat TAB Radyosu kazanmak istiyorsanız Enerve ve Hamburg'da bulunan afişlerimizdeki QR kodu okutarak katılabilirsiniz. Enerve ve Hamburg'daki afişlerimizin konumlarını internet sitemizde bulabilirsiniz. Detaylar metropolfm.de. Metropol FM, artık senin şehrinde.
3: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Evet ve geldik bir çay şekeri programının sonuna. Serdar arkadaşım hafiften uzadı. Acil bir şey çıktı. Onun için kapanışı ben yapıyorum. Ağlamayın, yarın sabah gelecek yine. Bugün saat 11 ile 13 arasında ben sizlerle birlikte olacağım. Rengarenk programımızda 11 ile 13 arasında. Ondan sonra 15 ile 19 arasında Esra arkadaşımız. Sonra 19'dan itibaren de 21'e kadar Okan Bayülgen Hayatım Roman adlı programıyla bizlerle birlikte olacak. Evet, şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra bir saat sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Keyfiniz bol olsun.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. Wie viele Steuern nimmt der Staat in den kommenden Jahren voraussichtlich ein? Bundesfinanzminister Lars Klingbeil stellt am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vor. Sie prognostiziert die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bis 2030.
3: Die Bundesregierung hatte wegen der wirtschaftlichen Folgen des Irankriegs zuletzt ihre Konjunkturprognose halbiert und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5%. Die aktuelle Steuerschätzung ist vor allem auch wichtig für die Planungen des neuen Haushalts. Laut einem ersten Entwurf sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben von über 543 Milliarden Euro vorgesehen. Aus Berlin, Tine Klimach.
2: KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes. Die Einigung muss noch vom Plenum des EU-Parlaments und dem Rat der Regierungen der Mitgliedstaaten bestätigt werden. Die Reform könnte dann ab Dezember gelten. Eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer hält die USA nicht für einen vertrauenswürdigen Partner. Europaweit sind es 58%, in Deutschland sagen das sogar mehr als 70%. Das geht aus einer Bertelsmann-Untersuchung mit Befragungen in allen 27 EU-Ländern hervor.
4: Die Präsidentschaft von Donald Trump hat das Verhältnis der Europäer zu den USA zutiefst erschüttert. Nur noch 31% sehen in den Vereinigten Staaten einen wichtigen Partner der EU, minus 20 Prozentpunkte ein Absturz im Vergleich zum September 2024. Welche Schlüsse ziehen die Menschen in der Umfrage aus dem Vertrauensverlust in die USA? Die große Mehrheit will zwar in der NATO bleiben, sagt aber auch, Europa soll seinen eigenen Weg gehen, mit Großbritannien und Kanada als neue starke Partner an seiner Seite. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
2: Die Preisanstiege bei Energie wegen des Irankriegs sind ähnlich stark wie in früheren Öl- und Weltwirtschaftskrisen, aber weniger heftig als im Ukraine-Krieg 2022. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Im März kostete Superbenzin an den Tankstellen im Schnitt rund 17% mehr und Diesel fast 30% mehr als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl verteuerte sich um fast die Hälfte. Die Preisanstiege zu Beginn des Ukraine-Kriegs waren aber noch deutlich stärker.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
6: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
5: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
6: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
6: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
5: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
6: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Dokun'un son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
5: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
6: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine. Ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
5: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
6: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
5: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Salgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
6: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Žalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Žalgiris'in sahasında oynanacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

0: Hamurda termometreler az da olsa artıyor. Gün içerisinde çok rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların Hamburg ve çevre bölgelerinde 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 5 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 128 euro 65 cent. Çeyrek altınsa 225 euro 13 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız.
1: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: üstünüzü çıkarıyorsunuz, çıplak bir şekilde oturuyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk. Metropol FM Rengarenk programında bakın neler olmuş.
2: İnanın radyoyu açtım, arabaya bindim, şimdi arayın dediniz, ben de aradım. Ne için aradığımı da bilmiyorum.
0: Şimdi biz dedik ki arabadaysanız üstünüzü çıkarıyorsunuz, çıplak bir şekilde oturuyorsunuz, tamam, ve bunun fotoğrafını bana gönderiyorsunuz. Size evet, Özcan Deniz için bir bilet kazandıracağım.
2: Çıplak derken atletli olur mu?
0: Yok, atletli olmuyor.
2: WhatsApp'tan size resim atmam gerekiyor.
0: WhatsApp'tan fotoğrafını atıyorsun. Üstün çıplak bir şekilde, arabanın içerisinde bir de poz ver ama. Karpuz gibi oturma.
2: Atlet.
0: Hadi atlette kalsın, tamam. Memelerin uçlarını görmesem de olur. Evet, bebeklerin an geldi arkadaşlar. Tayfun arabanın içinde oturmuş. Üstünü çıkarmış atletli bir şekilde. Ama burada fotoğrafa baktığım zaman siz de böyle rahatlamış gibisiniz.
2: Ben şu an kendimi kullanılmış ve kötü hissediyorum gerçekten. Sanat için soyunur, böyle bir laf vardı.
0: Bir şey soracağım. Bu fotoğrafını bizim web sitemizde paylaşabilir miyiz?
2: Yok, o kadar da değil.
1: DJ Hakan'la Rengarenk. Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında sizlerle. Sakın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Biz seninle sevgili. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde.
1: Artık içine bak bence. Sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk güzel.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da S-Bahn seferlerinde kısıtlama yapılacak. Bu pazar 10 Mayıs akşamından 23 Mayıs'a kadar Wilhelmsburg'la Neugraben arasında trenler çalışmayacak. S3 ve S5 hatları etkilenecek. Hamburg'da U3 U-Bahn hattının bir bölümü ise bakım nedeniyle kapatılıyor. 11 Mayıs'la 5 Temmuz arasında Bamberg'le Mundsburg durakları arasında sefer yapılamayacak. Hamburg'da olimpiyat tartışması sürüyor. Belediye Başkanı Tencer 31 Mayıs'taki referandumda evet çağrısı yaptı. Projeye CDU ve Yeşiller destek verirken AfD ve Sol Parti maliyetler nedeniyle karşı çıkıyor. İş dünyası ise adaylığın şehir ekonomisi için fırsat olduğunu savunuyor. Hamburg'da 837. Liman Festivali yarın başlıyor. Festivalde yaklaşık 250 gemi, romorkör, konserler ve havai fişek gösterileri yer alacak. Yarın akşam drone şovu, hafta sonu ise büyük geçit törenleri yapılacak. Hamburg'da OMR Festivali yıldız isimlerle sona erdi. 2 gün süren etkinliğe yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Heidi Klum ve Federal Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de sahne aldı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaklaşık 2.8 milyon genç meslek sahibi değil. Resmi rapora göre 20-34 yaş grubunda her 5 kişiden biri eğitim almadan iş hayatına atılıyor. Buna rağmen binlerce çıraklık pozisyonu boş kalıyor. On binlerce genç de yer bulamıyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, anlaşma olmazsa askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak.
2: Fena oluyorum.
1: Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Deepfake-Skandale wie auf der Plattform X soll es in der EU künftig nicht mehr geben. Deshalb nimmt Brüssel jetzt auch die KI-Anbieter ins Visier. Die Mitgliedstaaten und das EU-Parlament einigten sich darauf, KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes zu verbieten.
2: Die EU will damit künftig schon bei den KI-Programmen ansetzen und nicht erst dann, wenn solche Bilder oder Videos schon im Netz kursieren. Deepfakes wirken oft täuschend echt. Gesichter oder Stimmen werden mit KI so verändert, dass Menschen Dinge angeblich tun oder sagen, die aber nie passiert sind. Wer betroffen ist, sollte Inhalte möglichst schnell sichern, Plattformen melden und Anzeige erstatten. Künftig sollen KI-generierte Bilder und Videos in der EU außerdem klar gekennzeichnet werden. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Die Preisanstiege bei Energie wegen des Iran-Kriegs sind ähnlich stark wie in früheren Öl- und Weltwirtschaftskrisen, aber weniger heftig als im Ukraine-Krieg 2022. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamts. Das hat die Preisentwicklung unter anderem für Sprit und Heizöl in den vergangenen 50 Jahren unter die Lupe genommen.
3: Ein wirklicher Trost ist es nicht, aber die Energiepreise sind schon mal deutlich stärker angestiegen als zuletzt. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs stiegen die Spritpreise explosionsartig an, um fast 47%. Der Heizölpreis hat sich damals mehr als verdoppelt. Dagegen wirken die aktuellen Teuerungsraten durch den Iran-Krieg zwischen 20% und 40% fast schon harmlos. Das sind sie natürlich nicht, denn die Preissprünge sind nur deshalb weniger groß als damals, weil der Ausgangspreis für Energie diesmal schon sehr hoch war, erklären die Statistiker. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil stellt am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vor. Sie prognostiziert die voraussichtlichen Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen für die kommenden Jahre bis 2030. Die Bundesregierung hatte angesichts erheblicher wirtschaftlicher Folgen des Iran-Kriegs erst kürzlich ihre Konjunkturprognose halbiert und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5%. Fahnder haben bei einem groß angelegten Schlag gefälschte und nicht zugelassene Medikamente im Millionenwert beschlagnahmt. Mehr als 6,4 Millionen Dosen wurden eingezogen, wie die internationale Polizeiorganisation Interpol mitteilte. Die Stoffe haben demnach einen Wert von umgerechnet mehr als 13 Millionen Euro.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da, görüşmeleri senden alalım.
5: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
4: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
5: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
4: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
5: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Doku'nun son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
4: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
5: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine, ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
4: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
5: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
4: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Zalgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
5: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru, çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Zalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Zalgiris'in sahasında oynanacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Selam millet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve günün temposunu sonuna kadar yükseltmeye hazır mısınız? Evet be, müziğin hiç susmadı. Frekansasınız Metropol FM'de, rengarenk programda. Mikrofona ben DJ Hakan. Hadi sesleri açın çünkü bomba gibi bir yayın başlıyor. Hoppa! Neler oluyor hayatta? Bugünkü ilk şarkım. Eğleniyoruz.

0: Evet, ben DJ Hakan ve belki de mahallenin değil ama radyonun en boş yapan sunucusu adamıyla yayındasınız arkadaşlar. Şimdi bakayım bugün neler olacak tabii ki programda. Bakayım şöyle, yine biletlerimiz olacak. Sizlere verebileceğim, armağan edebileceğim biletlerim olacak. Ama bunun için yapmanız gereken bu sefer farklı bir şey yapacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Az sonra sizlere daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Kısa bir reklamın hemen ardından.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Evet ve bu cuma, yani iki gün sonra Stuttgart'ta Özcan Deniz'in konseri var. Ondan sonra önümüzdeki haftadan Essen'de Özcan Deniz'in konseri var ve bu konserler için elimde biletlerim var arkadaşlar. Aynı zamanda 6. ayın 20'sinde Oberhausen'de, ooo yok mu? Evet, 20 bin kişilik Ali Karnas'ın sunmuş olduğu Multi Summer Festival var arkadaşlar ve burada da birçok sanatçımız olacak. Demet Akalın orada, Sef orada olacak, Label orada olacak, Duman orada olacak, başka kim var? Mör de orada olacak, Semi Cenk orada olacak. Nefes nefese kaldım. Aynı say say bitmiyor ve başka sanatçıların da olacağı bu 6. ay 20'sindeki festival içinde elimde biletlerim olacak. Onları da biraz sonra sizlere kazandıracağım. Yapmanız gereken tek şey, her zamanki dediğim gibi, radyonuzdan ayrılmayacaksınız. Beni şimdi arayın dediğim zaman 0 32 17 970 71'i arayabilirsiniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, rengarenk'tesiniz. Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Mikrofona ben DJ Hakan ve havalar nasıl? Moraller nasıl? Neyse ona. Böyle bir havada moral nasıl olur ki? Yani moraliniz bozuksa düzeltiriz. Orada hiç büyük sorunumuz yok. Ama çok bozuksa o zaman halayla böyle türkü karışımı bir parça çalayım da böyle moralimiz yine yerine gelsin. Çok farklı bir tarzla dinliyoruz. Hangi şarkıyı çadırımın üstüne şıp dedi damladı diyor. Bakalım nasıl olmuş, hep beraber dinliyoruz. Geliyor. Açtı mı güneşler?

0: Young Das Was. Nasıldı? Nasıl parça ama? Evet, dinleyicilerim neler yazıyor? Rampi, rampi, bu bizim İzmir havamız diyor. Aman dümteke dümtek yayın için merşi. Rengarenk DJ Hakan, Metropol FM'e de selamlar diyor diyen dinleyicimiz Sema Hanım. Ardından bir diğer başka dinleyicimiz ise oh oh yandan sabahlar olmasın. Sabah mı kaldı? Sabah mı kaldı? Başka bir dinleyicimiz ise oh oy nereden buldun bunu ya, süpersin, kalktım oynuyorum diyor. Zaten oturman hataydı şimdiye kadar. Ve arkadaşlar, buradan da tekrardan herkese selam. Bugün enerjimiz o kadar yüksek ki stüdyomuzdaki sandalyeler bile yerinde duramıyor. Oradan oraya böyle fırlıyorlar. Ama bu tabii ki zevkten değil. Sandalyelerimiz arızalı olduğu için nerelere yakaladıysak artık. Evet, sesimizi duyduğunuza göre gününüz güzelleşmeye başladı demektir. Şimdi tane arkadaşımıza mikrofonumuzu teslim ediyoruz. Ondan sonra yine cümbüş devam edecek. Radyonuzdan ayrılmayın. Rengarenktesiniz. Mikrofonu ben DJ Hakan.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg'da S-Bahn seferlerinde kısıtlama yapılacak. Bu pazar 10 Mayıs akşamından 23 Mayıs'a kadar Wilhelmsburg'la Neugraben arasında trenler çalışmayacak. S3 ve S5 hatları etkilenecek. Hamburg'da U3 U-Bahn hattının bir bölümü ise bakım nedeniyle kapatılıyor. 11 Mayıs'la 5 Temmuz arasında Bamberg'le Mundsburg durakları arasında sefer yapılamayacak. Hamburg'da olimpiyat tartışması sürüyor. Belediye Başkanı Tençer 31 Mayıs'taki referandumda evet çağrısı yaptı. Projeye CDU ve Yeşiller destek verirken AfD ve Sol Parti maliyetler nedeniyle karşı çıkıyor. İş dünyası ise adaylığın şehir ekonomisi için fırsat olduğunu savunuyor. Hamburg'da 837. Liman Festivali yarın başlıyor. Festivalde yaklaşık 250 gemi, romorkör, konserler ve havai fişek gösterileri yer alacak. Yarın akşam drone şovu, hafta sonu ise büyük geçit törenleri yapılacak. Hamburg'da OMR Festivali yıldız isimlerle sona erdi. İki gün süren etkinliğe yaklaşık 70 bin kişi katıldı. Heidi Klum ve Federal Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil de sahne aldı.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da yaklaşık 2.8 milyon genç meslek sahibi değil. Resmi rapora göre 20-34 yaş grubunda her 5 kişiden biri eğitim almadan iş hayatına atılıyor. Buna rağmen binlerce çıraklık pozisyonu boş kalıyor. On binlerce genç de yer bulamıyor. BioNTech'in Almanya'daki aşı üretimini durdurma kararı tartışma yarattı. Uzmanlar bu adımın krizlerde tedarik sıkıntısına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şirket üretimi Amerika Birleşik Devletleri'ne kaydırmayı planlıyor. Sendikalar kararı sert şekilde eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın çok muhtemel olduğunu söyledi. Trump, son görüşmelerin olumlu geçtiğini, İran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. İran ise anlaşmanın yakın olduğu yönündeki haberleri temkinli karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri, anlaşma olmazsa askeri seçeneklerin tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'daki askerlerini çekme planı Avrupa'yı harekete geçirdi. Avrupa Birliği liderleri savunmada daha fazla sorumluluk alınması gerektiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu askeri üretimin hızlandırılmasını istedi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Ne yaptın, yerimde duramıyorum ya. Paket dağıtırken oynuyorum yerimde.

ve rengarenkte tüm hızıyla ilerliyoruz arkadaşlar. Metropol FM'desiniz. Birbirinden güzel şarkılarımızı çalmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Özcan Deniz'in biletleri de burada olacak. Tamam mıyız? Devam mıyız? Şimdi Ajda'yla devam ediyoruz. İlerliyoruz. Düşünme hiç diyor. Ben de hiç düşünmeden hareket ediyorum bazı zamanlar ama neyse. Keyfimiz hep böyle olsun, rengarenk. Düşün.

0: Evet, yaşlanmak bilmeyen, yaşlanmak nedir bilmeyen Ajda Pekkan düşünme hiç dedi. Ya gerçekten, yani ben daha bakayım. Evet, ziemlich lange her. Ajda'nın, bakın şimdi Ajda'yı burada çaldım ya. Ajda'nın bir şarkısı var. Çok daha öncelerden. Bu Ajda'nın şarkısı daha öncesi, daha sonrasında Cem Yılmaz'ın Arif filminde canlandırılmıştı. Onun ama ben orijinalini çalacağım. Biraz sonra böyle çok farklı bir şey ve orada da Ajda bildiğin çirkinmiş. Kadın böyle tamam estetikten önce, şimdi estetikten bahsetmiyorum, estetikten önce yaşını aldıkça, ilerledikçe güzelleşmeye başlamış. Gül gibi açmış. Ondan sonra o gül dondurulmuş arkadaşlar. O gül hep öyle kaldı. Bir türlü yerinden oynamadı. Ne bir eğilme ne bükülme böyle maşallah. Tıp tıp tıp tıp maşallah. Şimdi kısa bir reklam aramız olacak. Ondan sonra ben Ajda'nın o parçasını sizlere çalacağım. Bakalım sizler de hoşlanacak mısınız? Az sonra reklamlardan hemen sonra.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Ordu'ya gittin mi hiç?
0: Ordu'ya gitmedim ama yakından geçtim.
2: Artık Karadeniz'i Ordu deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun? Aklımıza artık 10 çocuk gelecek. Neden? Niye?
0: Ordu'nun Kumru ilçesi varmış. Belediye başkanı diyor ki arkadaşlar diyor nüfusumuz azalıyor. Bundan sonra 10 tane çocuk yapan aileye 0-1 araç hediye edeceğiz.
2: 3 çocuğu duyduk, 4 çocuğu duyduk. 10 çocuk hemşerilerine çok güveniyor demek ki. Ben biliyorum siz yaparsınız. 0 araba, 10 çocuk yapana.
0: Hayır öyle.
2: Kaç kişilik araba? Çekiciyi kendin alırsın abi.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Evet, biraz önce Ajda Pekkan'ın bir şarkısını çalmıştım. Düşünme hiç dedi. Ben de düşünmeden bir şarkısını daha sizlere çalmak istiyorum. Çok eskilerden, 60'lı senelerde, yani 60'lıların son senelerinde Ajda Pekkan'ın rol almış olduğu bir film vardı. Bu filmde hem Ayhan Işık hem de Sadir Alışık başrollerdeydi. Ve bu filmin içerisinde Ajda'nın söylemiş olduğu bir şarkı vardı. Şimdi onu size çalmak istiyorum. Çok eğlenceli, çok güzel ama tabii ki çok eski olduğu için kalitesi birazcık düşük, idare edeceksiniz ama şarkı harika. Hep beraber dinliyoruz.

Çok güzel değil mi? 1964 yapımı Milyon Zade adlı filmden Ajda Pekkan'ı dinledik. Nasıl yani? 64 senesinde Ajda mı? Evet. Daha babam bile çocuktu. Ben bırak vitamin olmayı. Hiç aklımda bile yokken Ajda Pekkan böyle filmleri çıkıp böyle güzel güzel şarkıları bizler için seslendiriyordu. Şimdi Murat Boz'la ilerliyoruz. Melek Mosso kolay değil diyor Metropol FM. Rengarenk'tesiniz. Biraz sonra Özcan Deniz biletleri gelecek.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Stark gesüßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
1: Evet ve Özcan Deniz biletleri için beni arıyorlar, Hakan diyorlar. Bir dinleyicim diyor ki tünaydın diyor. Şu Özcan Deniz'in biletini bir alabilsem artık kız kardeşim Gülşah için gitsin de şu konsere dilinden kurtulsak. Gülşah'a sesleniyorum. Olmadı artık o bileti alamayacağım ama Özcan'ı sana özel getireceğim. Nasıl mı? Kaçırıp getireceğim sana diyor. Gari kötü şeyler geçiyor aklımdan diyor. Ve kız kardeşin, daha doğrusu ablan söylüyor bunu. Evet, Özcan Deniz bileti yüzünden bilmiyorum daha ne yapmam lazım diyor. Şimdi bak, sen burada Özcan Deniz dedin, kız kardeş dedin ve şu kızın dilinden kurtulmam gerekiyor dedin. Benim de aklıma anında bir fikir geldi. Özcan Deniz biletleri. Arkadaşlar, kazanmak istiyorsanız şu anda telefon açmayacaksınız. Bana WhatsApp'ten bir fotoğraf göndereceksiniz. Tamam mı? Nasıl bir fotoğraf? İçeriğini daha detaylı bir şekilde sizlere bu şarkını hemen ardından açıklayacağım. Ondan sonra bana göndermiş olduğunuz fotoğrafları bir gün boyunca Metropol FM Instagram adresimizde paylaşacağız. Bunları eğer kabul görüyorsa o zaman sizler de bu yarışmaya katılabilirsiniz.

Dikkat, dikkat. Şimdi radyoda tarihin en saçma ama en efsane yarışmalarından birini başlatıyoruz. Çünkü konser biletlerini öyle normal şekilde vermiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi dinleyin şimdi. Telefonunuzu açıyorsunuz. Dilinizi dışarı çıkarıyorsunuz. Ve en uzun dilli selfie'yi bize WhatsApp üzerinden gönderiyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Bugün stüdyoda resmen dil olimpiyatları var. Yes! Kiminki daha uzun, kiminki daha komik, kiminki mahallede sürüngen sanılır artık bilmiyoruz. Ama emme en efsane fotoğrafın sahibi konser biletlerini kapıyor. Hadi bakalım şimdi, utanmak yok. Teyze ol, dayı ol, öğrenci hiç fark etmez. Herkesin dili dışarıya. WhatsApp hattımız belli, 0-30-217-970-71. Fotoğrafını çekiyorsun, dilini uzatıyorsun ve gönderiyorsun. Ama dikkat, telefonu yalayıp göndermeyin arkadaşlar. Ekran temizliği tabii ki bize ait değil. Gönderinizi bekliyoruz. Bakalım bu akşam, daha doğrusu bu sabah, şimdi kim çıkacak karşımıza? Bu biletlerin sahibi kim olacak? Telefon numaram 0-30-217-970-71. Dilinizi uzatıyorsunuz, selfie'yi çekiyorsunuz ve Özcan Deniz'in bu cuma, daha doğrusu yarından itibaren başlayacak olan Avrupa turnesi için biletleri kazanıyorsunuz. Evet, böyle manyak bir tekliften sonra yine manyak bir şarkı çalacağım size. Diyeceksiniz ki bu ne? Bu ne Hakan? Evet, başlıyoruz ve 4-3-2-1 start! Geliyor gelmekte olan nar tanesi, sevda olmasaydı. Yes! Rengarenklisiniz. Günümüz rengarenk.

0: Nerdhanesini dinledik ve şimdiye kadar en uzun dili Gülnihal'de gördüm. Bu nasıl? Hani derler ya eskiden pabuç gibi. Pabuç değil bu, ne bileyim artık. Araba lastiği mübarek. Arkadaşlar şimdi bana göndermiş olduğunuz fotoğraflarla biz burada seçeceğiz. Tamam, burada bir oylama yapacağız ama tek bir şartla. Bu fotoğraflarınızı bir gün boyunca sosyal medyamızda, sayfamızda paylaşacağız. Paylaşılmak istenmiyor. Yani fotoğrafların paylaşılmasını istemeyenler lütfen bana bir not yazsınlar. Benim fotoğrafımı koyma Hakan. Bu fotoğraf sana özel. Baktıkça beni hatırlarsın. Diyecek olursanız onu altta bir not düşün lütfen. Ama öyle olduğu zaman da yarışmaya dahil olamıyorsunuz. Dolayısıyla biletleri size kazandıramıyoruz. Sadece sosyal medyamızda bir gün otomatik sonra kalkacak. Bu fotoğrafların yayınlanmasını istiyorsanız o zaman bana gönderin. Bakalım kimin dili en uzun veyahut da en ne bileyim artık böyle farklı. Aklıma artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz bana fotoğrafları gönderin ve doldu burası ya. Arkadaşlar bana dedi Hakan bilmiyorum yapsan mı yapmasan daha mı iyi olur? Ben de böyle yapayım mı falan. Siz daha dünden razı mısınız? Şu anda Metropol FM WhatsApp hattı rekor kırıyor arkadaşlar. Ya 3 günlük dünyada uzatın dilinizi, alın biletinizi. Ne olacak yani? Zor, şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. İlerleyeceğiz tabii ki birbirinden en güzel, en keyifli şarkılarla rengarenk programda.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Katrin Müller. KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes sollen in der EU künftig verboten sein. Vertreter der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments einigten sich auf eine entsprechende Anpassung des KI-Gesetzes. Die Einigung muss noch vom Plenum des EU-Parlaments und dem Rat der Regierungen der Mitgliedstaaten bestätigt werden. Die Reform könnte dann ab Dezember gelten. Eine Mehrheit der Europäerinnen und Europäer hält die USA nicht für einen vertrauenswürdigen Partner. Europaweit sind es 58%, in Deutschland sagen das sogar mehr als 70%. Das geht aus einer Bertelsmann-Untersuchung mit Befragungen in allen 27 EU-Ländern hervor.
3: Die Präsidentschaft von Donald Trump hat das Verhältnis der Europäer zu den USA zutiefst erschüttert. Nur noch 31% sehen in den Vereinigten Staaten einen wichtigen Partner der EU, minus 20 Prozentpunkte ein Absturz im Vergleich zum September 2024. Welche Schlüsse ziehen die Menschen in der Umfrage aus dem Vertrauensverlust in die USA? Die große Mehrheit will zwar in der NATO bleiben, sagt aber auch, Europa soll seinen eigenen Weg gehen, mit Großbritannien und Kanada als neue starke Partner an seiner Seite. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
2: Wie viele Steuern nimmt der Staat in den kommenden Jahren voraussichtlich ein? Bundesfinanzminister Lars Klingbeil stellt am Nachmittag die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung vor. Sie prognostiziert die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bis 2030.
4: Die Bundesregierung hatte wegen der wirtschaftlichen Folgen des Irankriegs zuletzt ihre Konjunkturprognose halbiert und erwartet in diesem Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5%. Die aktuelle Steuerschätzung ist vor allem auch wichtig für die Planungen des neuen Haushalts. Laut einem ersten Entwurf sind im kommenden Jahr im Kernhaushalt Ausgaben von über 543 Milliarden Euro vorgesehen. Aus Berlin, Tine Klimach.
2: Eine Stewardess, die im direkten Kontakt zu einer mit dem Hantavirus infizierten Frau stand, ist mit Krankheitssymptomen in ein Krankenhaus in Amsterdam eingeliefert worden. Das teilte das niederländische Gesundheitsministerium mit. Die Flugbegleiterin habe leichte Symptome und befinde sich in Isolation. Sie war in Johannesburg an Bord des KLM-Flugs, auf dem auch eine Niederländerin war, die kurze Zeit später an dem Virus starb. Diese 69-jährige Frau war an Bord des Kreuzfahrtschiffs gewesen, auf dem es Infektionsfälle gab.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
0: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
6: Güçlü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun resmi ziyaret kapsamında Ankara'da görüşmeleri senden alalım.
5: Evet, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini havalimanında karşıladı. Samimi görüntüler de vardı. Birlikte el ele yürüdüler. Hatta karşılamanın ardından. Tabii bu ziyaretle beraber Türkiye-Cezayir ilişkileri başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de masaya yatırılacak bugün Ankara'da.
6: Bir diğer uluslararası ilişki ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya da bakalım.
5: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'daydı. Oradan böyle bir haber geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan vize muafiyeti anlaşmasına imza attılar. Böylece iki ülke arasındaki seyahatler diplomatik ve hususi pasaport sahiplerine vizesiz olacak.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ailesiyle görüştü. Neler var Güçlü Kabayeş'in ölümü üzerine bilgi olarak?
5: Evet, bu görüşmenin ardından da bakan bir açıklama yaptı Adalet Bakanı. Cinayet mi, intihar mı? Bunu ortaya çıkarmak zorundayız. Devlet olarak sonuna kadar gideceğiz dedi. Daha da önemli bir açıklaması vardı. Rojin Kabayeş'in çözülemeyen o sır telefonunun Çin'e gönderileceğini, burada inceleneceğini ifade etti.
6: Tunceli'de ise 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son mesajı çıktı. Bu soruşturmaya da bakalım.
5: Evet, bu soruşturma şu anda devam ediyor. Yani yaklaşık 6 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş oldu, raftan indirilmiş oldu. Gülistan Doku'nun son mesajı senin de ifade ettiğin gibi ortaya çıktı. Kaybolduğu gün çalıştığı iş yerindeki patronuna kısa bir mesaj gönderiyor. Ben artık gelemeyeceğim yazıyor bu mesajında.
6: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir orman yangını çıktı. Bununla ilgili neler var?
5: Evet Taner, şimdi yaz ayları yaklaşırken zaten bir yangın endişesi var yine. Ama daha yaz gelmeden başlayan bir yangın haberiydi. Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangın haberi, alevlere karadan ve havadan müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.
6: Fenerbahçe'de eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım tekrar aday olduğunu resmen açıkladı. Başkanlık yarışına bakalım.
5: Evet, Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını yazılı bir açıklamayla ifade etmiş oldu. Bir iddia var basından. Adaylık düşüncesi vardı ama ne zamanki kızı hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oldu diye bir haber de yapıldı. Bu arada Aziz Yıldırım'ın çağrısının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk çekildi. Hakan Safi ise çekilmem söz konusu değil diye bir mesaj verdi.
6: Basketbolda Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi Playoff serisi 3. maçında maalesef Salgiris'e yenildi. Bu maçı da alalım.
5: Evet Taner, maalesef kelimesi çok doğru çünkü bütün maçı Fenerbahçe iyi oynadı ve hep kendi üstünlüğüyle devam ettirdi. Ancak maçın sonlarına doğru geri düşmeye başladı ve Žalgiris Fenerbahçe'yi bu 3. maçta 81-78 mağlup etti. Dolayısıyla skor şu anda 2-1. Bir sonraki maç yarın yine Žalgiris'in sahasında oynanacak.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.

Evet, dikkat yorul. Şimdi konser bileti kazanmak için hayatınızın en garip görevini veriyorum size. Telefonunu açıyorsun, dilini dışarı çıkarıyorsun ve en uzun dilli selfini çek. Sadece uzun dilli değil, böyle absürt bir fotoğraf da olabilir ama dilin dışarıda olması gerekiyor. Ve WhatsApp hattımıza gönderiyorsun. 0-32-117-970-71. En efsane dil konser biletlerini kapıyor. Hadi bakalım, bugün kim insan, kim bu klamon göreceğiz. Evet, bugün arkadaşlar göndermiş olduğunuz, bakın şöyle bir şey olacak. Göndermiş olduğunuz fotoğrafları biz sosyal medyamızda paylaşacağız, bu resimleri, ve en fazla like alan fotoğraf Özcan Deniz için bu biletleri kazanacak. Anlaştık mı? Tekrar ediyorum. Bize göndermiş olduğunuz fotoğrafları biz sayfamızda paylaşacağız. Orada en fazla like alan fotoğraf ilk, şöyle diyeyim, ilk 3 fotoğraf. Özcan Deniz'in konserleri için biletler kazanacak. Burada bana fotoğraflarını gönderip de ya Hakan benim fotoğrafım yayınlanmasın diye böyle bir ricada bulunmak istiyorsanız lütfen göndermiş olduğunuz fotoğrafın altına, daha doğrusu mesajın altına, fotoğrafım lütfen Insta'da yayınlanmasın diye de böyle tekrardan bir mesaj atın arkadaşlar. Ondan sonra o fotoğraf sadece senle benim aramda olacak. Bakıp bakıp böyle hüzünlenirim. Ah ah ne günlerdi derim. Evet, tekrar ediyorum. 0-32-117-970-71. Dilinizi uzatıyorsunuz. Fotoğrafınızı, selfie'yi çekiyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz. Ve bugün, daha doğrusu yarın da bu biletlerin kazananı belli olacak. Şimdi sırayla ilerliyoruz. Hayran diyor. Metropol FM'desin. Rengarenk'te. Mikrofona ben DJ Hakan.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Arkadaşlar birbirinden farklı ya, o kadar güzel fotoğraflar gönderiyorsunuz ki ben burada programı falan unuttum. Sizlere sadece birisi, bir dinleyicim var bakın. Şimdi eski Amerikan filmlerini tanıdığımız, daha doğrusu nerede vardır bu? Evet, eski Amerikan filmlerini, Wanted diye böyle bir ne vardır böyle? Bir fotoğraf vardır. Birisi aranır değil mi? Bir önden resmi, bir sağdan, bir soldan. Bu şekilde bunlar afişlenip ondan sonra duvarlara yapıştırılır ve aranmaktadır yazar. Bir dinleyicim ise dilini hem önden hem sağdan hem soldan, yani her açıdan vallahi laniniz var. Bu kadar emek sarf ediyorsunuz, bu kadar emek, çaba sarf ediyorsunuz ve dediğim gibi dilinizi uzatıyorsunuz bir selfie ile bana gönderiyorsunuz 0-32-17-970-71. Biz de bunu sosyal medyamızda, bu fotoğraflarınızı paylaşacağız ve en çok like alan ilk 3 kişiye Özcan Deniz'in biletlerini armağan edeceğiz. Yani 150 euro değerinde aşağı yukarı. 150, 130, hadi 130 yapalım. 130 euro değerinde 2 bilet sizlerin olacak. Evet ve şimdi tabii ki böyle saçmalıkların yanı sıra ben DJ Hakan olarak tabii ki hiçbir zaman saçma olmayan ve hatta gönlünüzle böyle diyeceğim artık pek mütevazı olmayacağım, taht kurmuş olduğum en güzel parçalardan bir tanesini çalacağım. Çok güzel. Çok güzel. Kapatın gözlerinizi. Trafikte değil tabii. 4 dakika kendinizden geçecek muazzam aşk dolu bir şarkı. Her şeyin en güzeli, en hüzünlüsü, en aşklı.

İşte bu. Şimdi Ayşe ile yolumuza devam ediyoruz, ilerliyoruz. Kim ne derse desin diyor. Sizler dilinizi çıkarın, fotoğrafınızı çekin ve bize gönderin. Sebebini de biraz sonra açıklayacağım.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Métropole FM, Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar yeni bir kampanyayı gündeme getirdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Deutsche Bahn daha fazla saygı çağrısı ile yeni bir güvenlik ve farkındalık kampanyası başlattı. Mea Achtung adı verilen kampanya ile atılan adım, Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hazırlanan güvenlik planının parçası. Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, saygının yolculuğun bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Kampanya için yaklaşık 1 milyon euroluk bütçe ayrıldığını da belirtti.
2: Die nach dieser Tat richtige und wichtige Botschaft, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch bei der Ticketkontrolle, auch wenn der Zug Verspätung hat, für alle in Uniform. Rücksicht gehört mit ins Reisegepäck. Mit Respekt kommt jeder besser an und die Kampagne zeigt auch, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernst genommen werden.
1: Yetkililere göre kampanya sadece bir farkındalık çalışması değil. Aynı zamanda toplumsal bir mesaj. Amaç çalışanların güvenliğini artırmak, saldırıları azaltmak. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Pala ise tren görevlisinin ölümünün kurumda derin bir etki yarattığını söyledi. Pala, şiddetin ne demir yollarında ne de toplumda yeri olmadığını vurguladı.
3: Sein Tod hat uns tief erschüttert und hat auch etwas verändert. Wir haben gemeinsam mit Bund, Bahn, Branche und den Gewerkschaften sehr klar gesagt, Gewalt hat bei uns keinen Platz. Nicht bei uns, nicht in unserer Gesellschaft und vor allem nicht gegenüber Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Mobilität in diesem Land auch funktioniert.
1: Pala ayrıca kampanyanın açık bir mesaj taşıdığını da belirtti. İnsan onuru her koşulda korunmalı şeklinde.
3: Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen alle dafür sorgen, dass Sicherheit in der Mobilität funktioniert. Und sie braucht insbesondere entschlossenes Handeln von uns allen. Dabei geht es um ganz konkrete Maßnahmen. Es geht um mehr Personal. Es geht um eine bessere Ausstattung unserer Mitarbeitenden. Es geht auch um moderne Technik und klare rechtliche Rahmenbedingungen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da başlatılan yeni kampanya hem çalışanların korunmasını hem de toplumda saygı kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisi saldırıda hayatını kaybetmişti. Sonrasında demir yolları çalışanlarına yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.
4: DJ Hakan'la Rengarenk.
5: Evet, Rengarenk'tesiniz arkadaşlar. Konser bileti istiyorsan yetenek zamanı. Şimdi dilini dışarı çıkarıyorsun, selfie çekiyorsun ve WhatsApp'tan bana gönderiyorsun. Şaka maka değil, evet. En uzun dil veya da en sıra dışı dil veya da böyle çok böyle kıvrak zekalı fotoğraflar ne yapacağız? Bu yana gönderdiğiniz bu fotoğrafları biz sosyal medyamızda paylaşacağız ve en fazla like alan ilk 3 dinleyicime Özcan Deniz'in Avrupa turnesi için ikişer bilet armağan. Evet millet, bugün güzellik değil, dil uzunluğu konuşacak. Dilini çıkarıyorsun, fotoğrafı patlatıyorsun, WhatsApp'la yolluyorsun. En manyak selfie'ye konser bileti bizlerden. Ve bu arada tabii ki şu an radyoda bilimsel bir deney yapıyoruz. İnsan dili ne kadar uzayabiliyor? Ve hatta şekilden şekile girebiliyor. Evet, olabilir ya, anneniz birazdan bu çocuk ne yapıyor diyebilir. Ama konser bileti için değer bence, öyle değil mi? Dilini çıkarıyorsun, selfie çekiyorsun, WhatsApp hattımıza gönderiyorsun. Ve bugün radyoda karizma değil, cesaret kazanıyor. Hadi bakalım, telefon elde, dil dışarıda. Ve bu göndermiş olduğunuz fotoğrafları arkadaşlar sosyal medyamızda paylaşacağız. Burada paylaşmış olduğumuz fotoğraflarda dediğim gibi en çok like alan ne olacak? Konser bileti alacak. İkinci de, üçüncü de. Yani ilk üç sıralama Özcan Deniz'in konser biletlerini alacak. Ve bu oylama yarına kadar devam edecek. Yarın da sizlere burada en fazla oy kimler aldıysa biletleri takdim edeceğiz. Evet, bu klemon olma zamanı. Dilleri çıkarıyoruz. Ay çok komikti. İşte arada bir salaklaşıyorum, kusura bakmayın. Çünkü en sevdiğim şarkılardan bir tanesini çalacağım. Şimdi onunla o ne alaka diyeceksiniz ama uydu mu uymadı mı bilmiyorum. Bir şeyler söylemem gerekiyordu, söyledim. Ben fazla bir şey söylemeden çok güzel bir aşk şarkısı çalacağım sizlere. Bunu sizler dinlerken mutlaka eski sevgiliniz aklınıza gelecektir. Sizi terk eden.

ve kadın yaratıldı. Bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı. Yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı. Diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı. Unutulmadı.

Ay. Eski sevgililerim aklıma geldi. Şimdi bana ne oluyorsa, yani genelde terk eden bendim. Ben şimdi niye ağlıyorum? Ha? Yok be, nerede o şans bizde? Hep ben terk edildim. Vallahi de billahi de. Hep bir şeyleri yanlış yapıyoruz ama çözemedim onu. Tamam mı? Yani yani arıza olduğu belli. Yani orada hiçbir şüphemiz yok ama arızanın derecesi önemli. Ne kadar arızalıyım? Ob ich total schaden bin? Wirtschaftliche Schaden? Tamam. Aklınıza ne geliyorsun? Neyse. So. Var mı beni terk etmek isteyen? Şimdi bu öyle bir aşk şarkısından sonra biraz kendimize gelelim. Eski günlerimizi unutalım. Önümüze bakalım, o güzel günlere. Güllere bakalım. Yollara dökmüş olduğumuz. Kim tarafından? Tarkan tarafından. Evet, var mı? Oh, boş ver aşkım eşki. Tarkan'la yürüp eğlenelim. Güldük tüm yollarına diyor. Rengarenk programda 12.41 yaptık saatlerimizi. Özcan Deniz için fotoğraflarınızı bekliyorum arkadaşlar. Selfiler.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Evet arkadaşlar, o kadar çok fotoğraf aldım ki
3: yazayım
2: Echte Besten. Kamyonun üzerinde oturan, vinçin üzerinde oturan, evde çocuğuyla, biricik evladıyla, anneler çocuğuyla birlikte bizlere poz vermişler, göndermişler. Bütün bu dinleyenlerimiz hepsi Özcan Deniz'in konseri için bilet kazanabilme potansiyeline sahipler. Evet, şimdi sıradan selfie değil tabii ki, en sıra dışı dil pozisyonunu arıyoruz. Öyle diyeyim. Dilin çıkarıyorsun, yaratıcılığını konuşturuyorsun, fotoğrafı WhatsApp'tan gönderiyorsun ve konser bileti seni bulsun. Evet, dediğim gibi bugün radyoda tabii ki güzellik yarışması yok. Dil show var, energy. Dili çıkar, selfie gönder, dediğim gibi konser biletini kap. Sizler bana göndermiş olduğunuz bu fotoğrafları biz burada sosyal medyamızda yayınlayacağız arkadaşlar. Ve burada bakayım bir saniye. Evet. En fazla puan alan, en fazla beğeni alan ilk 3 dinleyicim Özcan Deniz'in Avrupa turnesi için ikişer biletin sahibi olacak. Siz de fotoğrafları göndermeye devam edebilirsiniz. Son 11 dakikanız var. 1'e kadar zamanınız var. 1'den sonra stop. Biraz önce ne demiştim? Aşk eski bir yalan diye bir şarkı vardı, onu çaldım ve ben orada bir serzenişte bulunmuştum değil mi? Beni hep terk ediyorlar. Hep terk edilen oldum, acaba neden falan derken şöyle bir mesaj aldım. Bu kadar mıydı? Baştan alalım. Hadi bakalım.
4: Selam Hakan'cığım.

0: Ne diyorsun? Vallahi canımıza tak etmiştir artık bu yalnızlık. Olmuyor. Nereye kadar artık yani, değil mi?
1: Şimdi bir saniye. Burada bir alkışlayacak bir durum yok. Niye alkış geldi onu da anlamadım. Yani belki olabilir ama o nasıl bir gülmekti? Yani bu gülmeyi ben duyduktan sonra aa. Kafamda olmayan saçları çıkartırsın sen. İnan bana. Şöyle yapalım mı biz? Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Çok tatlısın ya. Teşekkür ederiz. Zor, şimdi Zeynep Bastık'la devam ediyorum. Yanı başımdan kapı komşumdan.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

şimdi herkes telefonu açıyor, dilini çıkarıyor ve mahallede yanlış anlaşılacak o selfie'yi çekiyor. Evet, ve bu en sıra dışı poz sizi konsere uçuruyor arkadaşlar. Son 6 dakikamız kaldı. Birbirinden güzel, birbirinden sıra dışı fotoğraflarınız geldi bana. Tekrardan radyodan yeni açanlar için son şans arkadaşlar. Bugün telefonunuzu alıyorsunuz, dilinizi böyle çıkarıyorsunuz. Sağa sola hiç fark etmez, yukarı aşağı böyle sıra dışı bir pozla selfie yapıp onu

bana gönderiyorsunuz. Göndermiş olduğunuz bu fotoğrafı biz de sosyal medyamızda paylaşacağız ve yarına kadar en fazla oyu alan, en fazla like alan ilk 3 dinleyicimize Özcan Deniz biletlerini armağan ediyoruz. Ve kazananlar da yarın belli olacak. İyi miyiz? Was gut so? Bu arada biraz önce bana yakınlaşma teklifini eden çok sevdiğimiz bir dinleyicimiz radyoda. Hepimiz seviyoruz. Orada bana cevaplar geldi. Bu cevapların arasında bakayım. Aha, sana görücü çıktı Hakan diyor. Ben veriyorum seni, yeter ki bileti ver bana diyor. Bak bak bak bak, beni satıyor bak, burada bak. Hakan hiç faya değil, kafamda olmayan saçlarımı çıkarırsın, koptum gülmekten diyor. Yani öyledir, başka bir şey yok. Sonra bir diğer dinleyicimiz ise Hakan, die ist ja so süß, du musst dich mit ihr treffen diyor. Arkadaşlar, sese inanmayın, ben de böyle seslere inandım. Sonra bu hale düştüm. Şimdi ben de sizi farklı bir hale düşürmek istiyorum şu anda arkadaşlar. Bir parça çalacağım size. Bunu Türkçe versiyon. Tabii ki Türkçesi var. Bunun bir de Arapçası var. Hem Arapçası bir de İspanyolcası var. Şimdi hem Arapça hem İspanyolca bunu bir karşılaş. Böyle ne yapmışlar? Harmanlamışlar. Öyle bir kıvama getirmişler ki ben bayıldım. Benim bayıldığım şeyleri de mutlaka sizlere sunmak istiyorum. Lütfen dinleyin bu şarkıyı. O kadar güzel yapmışlar ki hadi dinliyoruz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar yeni bir kampanyayı gündeme getirdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Deutsche Bahn daha fazla saygı çağrısı ile yeni bir güvenlik ve farkındalık kampanyası başlattı. Mea Achtung adı verilen kampanya ile atılan adım, Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hazırlanan güvenlik planının parçası. Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, saygının yolculuğun bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Kampanya için yaklaşık 1 milyon euroluk bütçe ayrıldığını da belirtti.
2: Die nach dieser Tat richtige und wichtige Botschaft, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch bei der Ticketkontrolle, auch wenn der Zug Verspätung hat, für alle in Uniform. Rücksicht gehört mit ins Reisegepäck. Mit Respekt kommt jeder besser an und die Kampagne zeigt auch, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernst genommen werden.
1: Yetkililere göre kampanya sadece bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj. Amaç çalışanların güvenliğini artırmak, saldırıları azaltmak. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Pala ise tren görevlisinin ölümünün kurumda derin bir etki yarattığını söyledi. Pala, şiddetin ne demir yollarında ne de toplumda yeri olmadığını vurguladı.
3: Sein Tod hat uns tief erschüttert und hat auch etwas verändert. Wir haben gemeinsam mit Bund, Bahn, Branche und den Gewerkschaften sehr klar gesagt, Gewalt hat bei uns keinen Platz. Nicht bei uns, nicht in unserer Gesellschaft. Und vor allem nicht gegenüber Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Mobilität in diesem Land auch funktioniert.
1: Pala ayrıca kampanyanın açık bir mesaj taşıdığını da belirtti. İnsan onuru her koşulda korunmalı şeklinde.
3: Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen alle dafür sorgen, dass Sicherheit in der Mobilität funktioniert. Und sie braucht insbesondere entschlossenes Handeln von uns allen. Dabei geht es um ganz konkrete Maßnahmen. Es geht um mehr Personal, es geht um eine bessere Ausstattung unserer Mitarbeitenden. Es geht auch um moderne Technik und klare rechtliche Rahmenbedingungen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da başlatılan yeni kampanya hem çalışanların korunmasını hem de toplumda saygı kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisi saldırıda hayatını kaybetmişti. Sonrasında demir yolları çalışanlarına yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: İnanın radyoyu açtım, arabaya bindim. Şimdi arayın dediniz, ben de aradım. Ne için aradığımı da bilmiyorum.
1: Şimdi biz dedik ki arabadaysanız üstünüzü çıkarıyorsunuz. Çıplak bir şekilde oturuyorsunuz. Tamam. Ve bunun fotoğrafını bana gönderiyorsunuz. Size Özcan Deniz için bir bilet kazandıracağım.
0: Çıplak derken atletli olur mu?
1: Yok, atletli olmuyor.
0: WhatsApp'tan size resim atmam gerekiyor.
1: WhatsApp'tan fotoğrafını atıyorsun. Üstün çıplak bir şekilde arabanın içerisinde, bir de poz ver ama. Karpuz gibi oturma.
0: Atlet.
1: Hadi atlette kalsın, tamam. Memelerin uçlarını görmesem de olur. Evet, bebeklerin an geldi arkadaşlar. Tayfun arabanın içinde oturmuş. Üstünü çıkarmış atletli bir şekilde. Ama burada fotoğrafa baktığım zaman siz de böyle rahatlamış gibisiniz.
0: Ben şu an kendimi kullanılmış ve kötü hissediyorum gerçekten. Sanat için soyunur, böyle bir laf vardı.
1: Bir şey soracağım. Bu fotoğrafını bizim web sitemizde paylaşabilir miyiz?
0: Yok, o kadar da değil.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Rengarenk.
2: Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında sizlerle. Sakın kaçırmayın. Rengarenk.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ordu'ya gittin mi hiç?
2: Ordu'ya gitmedim ama yakından geçtim.
1: Artık Karadeniz'i Ordu deyince aklımıza ne gelecek biliyor musun? Aklımıza artık 10 çocuk gelecek. Neden? Niye?
2: Ordu'nun Kumru ilçesi varmış. Belediye başkanı diyor ki arkadaşlar diyor nüfusumuz azalıyor. Bundan sonra 10 tane çocuk yapan aileye 0 bir araç hediye edeceğiz.
1: 3 çocuğu duyduk, 4 çocuğu duyduk. 10 çocuk hemşerilerine çok güveniyor demek ki. Ben biliyorum siz yaparsınız. 0 araba, 10 çocuk yapana.
2: Hayır öyle.
1: Kaç kişilik araba? Çekiciyi kendin alırsın abi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak, değişti bile gökyüzü.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Deutschland darf seine Industrie beim Umstieg auf klimafreundlichere Produktionsweisen mit 5 Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission hat für entsprechende Pläne der Bundesregierung grünes Licht gegeben.
2: Mehrkosten durch die Umstellung auf klimafreundliche Produktion darf die Regierung vor allem bei besonders energiehungrigen Branchen durch Fördermaßnahmen ausgleichen. Und zwar dann, wenn die Firmen ihre CO2-Emissionen innerhalb von 4 Jahren halbieren und innerhalb von 15 Jahren um 85% senken. Es geht hier um Umstellungen. Beispielsweise auf Strom oder Wasserstoff. Für manche Firma kann das überlebenswichtig sein. Das Ja der Kommission ist wichtig, weil diese die oberste Wettbewerbshüterin ist. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Die Preisanstiege bei Energie wegen des Iran-Kriegs sind ähnlich stark wie in früheren Öl- und Weltwirtschaftskrisen, aber weniger heftig als im Ukraine-Krieg 2022. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes. Im März kostete Superbenzin an der Tankstelle im Schnitt gut 17% mehr und Diesel fast 30% mehr als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl verteuerte sich um fast die Hälfte. Deepfake-Skandale wie auf der Plattform X soll es in der EU künftig nicht mehr geben. Deshalb nimmt Brüssel jetzt auch die KI-Anbieter ins Visier. Die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament einigten sich darauf, KI-Anwendungen zum missbräuchlichen Erstellen von sexualisierten Deepfakes zu verbieten.
3: Die EU will damit künftig schon bei den KI-Programmen ansetzen und nicht erst dann, wenn solche Bilder oder Videos schon im Netz kursieren. Deepfakes wirken oft täuschend echt. Gesichter oder Stimmen werden mit KI so verändert, dass Menschen Dinge angeblich tun oder sagen, die aber nie passiert sind. Wer betroffen ist, sollte Inhalte möglichst schnell sichern, Plattformen melden und Anzeige erstatten. Künftig sollen KI-generierte Bilder und Videos in der EU außerdem klar gekennzeichnet werden. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Nach dem Diebstahl von Parkmünzen im Wert von etwa 1,9 Millionen Euro ist ein Ehepaar vom Landgericht Kempten zu jeweils 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht ordnete außerdem an, dass die Angeklagten den der Stadt Kempten entstandenen Schaden in voller Höhe ersetzen müssen. Angeklagt waren ein ehemaliger Mitarbeiter der Stadt und seine Ehefrau. Der Beschäftigte des Bauhofs war mit der Leerung der Parkscheinautomaten der Kommune beauftragt und hatte sich mehr als 10 Jahre lang immer wieder an den Einnahmen vergriffen.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar, Güçlü İyi Çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: İstanbul'dan başlayalım istersen. Güçlü, havalimanında bir operasyon gerçekleşti. Detaylar neler?
5: Evet, Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu vardı ki o yolcularla ilgili bir takip sonucunda şüphelenildi ve uçaktan da indirildiler. Valizlerinde 19 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon lira ve bu iki İngiliz yolcu tutuklandı.
4: Son zamanlarda dava süreçlerinde sık sık duyduğumuz Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir gelişme oldu. Nedir?
5: Evet, tabii belediyeler üzerinden gerçekleştirilen davalardan bir tanesi bu dava. Bu soruşturma kapsamında 11'i tutuklu, 200 kişi yargılanıyor. Savunma süreci şu anda tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan 6 belediye başkanının da bulunduğu dosya esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Yani şimdi savcılık mütalaasını açıklayacak. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.
4: Havayolu şirketleri jet yakıtı fiyatı nedeniyle Mayıs'ta bazı uçuşları iptal ediyor. Bu Türkiye'yi de etkileyecek mi?
5: Şimdi Mesut, gelen haberlere bakıyoruz. Bir havacılık analitik firması var. O firmanın açıklamalarına baktığımızda bu jet yakıtı fiyatlarının yükselmesi sebebiyle Mayıs ayında dünya genelinde 13 bin uçuş iptal edildi. Bu tabii toplam uçuşların sadece %1'ini oluşturuyor. Bu en fazla uçuş iptalinin yaşandığı destinasyonlara baktığımızda da burada birinci sırada İstanbul'u görüyoruz. Ama dün Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklaması vardı. Türkiye'de jet yakıtı sağlanması konusunda bir problem yaşanmıyor.
4: Bir süredir konuşuluyor, tekrar gündeme geldi. DEM Parti'nin ismi ve logosu değişecek mi? Açıklama var mı?
5: Mesut, bu noktada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bir açıklaması oldu. Öncelikle bunun bir yenilenme olacağını söyledi ama bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil dedi ama bir yenileme çalışmasının olabileceği sinyalini verdi.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Stark süßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher Gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: und mehr Bürokratie. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Die Preisanstiege bei Energie wegen des Iran-Kriegs sind ähnlich stark wie in früheren Öl- und Weltwirtschaftskrisen, aber weniger heftig als im Ukraine-Krieg 2022. Das zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes. Im März kostete Superbenzin an der Tankstelle im Schnitt gut 17% mehr und Diesel fast 30% mehr als ein Jahr zuvor. Leichtes Heizöl verteuerte sich um fast die Hälfte. Deutschland darf seine Industrie beim Umstieg auf klimafreundlichere Produktionsweisen mit 5 Milliarden Euro unterstützen. Die Europäische Kommission hat für entsprechende Pläne der Bundesregierung grünes Licht gegeben.
2: Mehr Kosten durch die Umstellung auf klimafreundliche Produktion darf die Regierung vor allem bei besonders energiehungrigen Branchen durch Fördermaßnahmen ausgleichen. Und zwar dann, wenn die Firmen ihre CO2-Emissionen innerhalb von 4 Jahren halbieren und innerhalb von 15 Jahren um 85% senken. Es geht hier um Umstellungen beispielsweise auf Strom oder Wasserstoff. Für manche Firma kann das überlebenswichtig sein. Das Ja der Kommission ist wichtig, weil diese die oberste Wettbewerbshüterin ist. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
1: Eine Gruppe von Abgeordneten über Fraktionsgrenzen hinweg fordert eine grundlegende Neuregelung der Organspende in Deutschland. Ab dem Jahr 2030 soll demzufolge jeder und jeder zunächst als Organspender gelten, außer man widerspricht. Die CDU-Abgeordnete Konnemann sagte, in den vergangenen Jahren sei bereits viel getan worden, um mehr lebensrettende Spenderorgane etwa durch Verbesserungen in den Krankenhäusern zu erreichen. Das alles habe aber nichts bewirkt.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar, Güçlü İyi Çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: İstanbul'dan başlayalım istersen. Güçlü, havalimanında bir operasyon gerçekleşti. Detaylar neler?
5: Evet, Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu vardı ki o yolcularla ilgili bir takip sonucunda şüphelenildi ve uçaktan da indirildiler. Valizlerinde 19 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon lira ve bu iki İngiliz yolcu tutuklandı.
4: Son zamanlarda dava süreçlerinde sık sık duyduğumuz Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir gelişme oldu. Nedir?
5: Evet, tabii belediyeler üzerinden gerçekleştirilen davalardan bir tanesi bu dava. Bu soruşturma kapsamında 11'i tutuklu, 200 kişi yargılanıyor. Savunma süreci şu anda tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan 6 belediye başkanının da bulunduğu dosya esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Yani şimdi savcılık mütalaasını açıklayacak. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.
4: Havayolu şirketleri jet yakıtı fiyatı nedeniyle Mayıs'ta bazı uçuşları iptal ediyor. Bu Türkiye'yi de etkileyecek mi?
5: Şimdi Mesut, gelen haberlere bakıyoruz. Bir havacılık analitik firması var. O firmanın açıklamalarına baktığımızda bu jet yakıtı fiyatlarının yükselmesi sebebiyle Mayıs ayında dünya genelinde 13 bin uçuş iptal edildi. Bu tabii toplam uçuşların sadece %1'ini oluşturuyor. Bu en fazla uçuş iptalinin yaşandığı destinasyonlara baktığımızda da burada birinci sırada İstanbul'u görüyoruz. Ama dün Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklaması vardı. Türkiye'de jet yakıtı sağlanması konusunda bir problem yaşanmıyor.
4: Bir süredir konuşuluyor, tekrar gündeme geldi. DEM Parti'nin ismi ve logosu değişecek mi? Açıklama var mı?
5: Bu noktada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bir açıklaması oldu. Öncelikle bunun bir yenilenme olacağını söyledi ama bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil dedi ama bir yenileme çalışmasının olabileceği sinyalini verdi.

0: Baden-Württemberg'e bir bakalım. Mannheim ve Stuttgart şehirlerimizde gün içerisinde rüzgarlı kapalı, ara ara bölgesel yağışlı bir günde sıcaklıkların 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde kapalı bir havada bölgede sıcakların 9 derece olması bekleniyor.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: muhteşem bir başlangıç yaptık değerli dinleyicilerimiz. Paydos keyfimiz başladı. Tabii ki tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını sizler için hazırladım, özenle seçtim. Ve gündemde ne var ne yok her şeyi konuşuyor olacağız. Bugün sizlerle interaktif konuşmalar yapacağız, sohbet edeceğiz biraz. Akşam sohbeti diyebiliriz buna. Onun dışında çok güzel şarkılar seçtim. Sertab Erener'den. Bence Sertab Erener'in ne denir, uzmanlık eseri diyebilirim ben buna. Aşk şarkısını çalacağım sizlere. O hani opera yapıyor ya bir şarkıda, böyle çok yüksek seslere çıkıyor, tiz seslere. O şarkıyı çalacağım. Bugün çok canımız çekti. Onun dışında Simge'den efsane şarkısı Yankı şarkısını çalacağım ki Simge bu şarkıyı en sevdiği şarkılar arasına koymuştu. Şöyle bir bakalım biz de o gözle biraz bakalım. Murat Boz'dan çalacağım özlenilen şarkılarını ve küçücük bir aradan sonra, bir dakika sonra Ersay Üner'den Olacak Gibi Değil şarkısı sizleri bekliyor olacak.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.
2: Bald 20 Mal in Deutschland. Auch

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

Muhteşem bir şaheser diyebiliriz. Sertab Erener'in bu aşk şarkısı bir başka. Aşk diye öyle bir bağırıyor ki insanın aşık olası geliyor. Herkes de böyle aşık olmaz bu arada, söyleyeyim. Kimisi aşık oluyor, ortalığı yıkıyor, yırtıyor, dağıtıyor. Kimisi de böyle güzel şarkılar yazıp seslendiriyor işte. Arkadaşlar, bugün sizlerle ne konuşuyoruz? Bugün kendimizin en yaşlı özelliğini konuşuyoruz. Daha dün şöyle bir şey fark ettim. Hemen not aldım bunu sizlerle konuşmak için. Dün bir baktım, böyle tam 3 saatimi bitkilerimle geçirdim. Evdeki bitkilerimle işte suluyorum, saksılarını değiştiriyorum, topraklarına bakıyorum. Kökleri sağlam mı onları kontrol ediyorum. Yapraklarını siliyorum ve sonra onlarla konuşuyorum, dertleşiyorum. Bir baktım kendimi bir anda 70 yaşında gibi hissettim. Vallahi ya, kendimi bir anda yaşlı bir Esra teyze olarak gördüm. Benim sanırım en yaşlı özelliğim bitkilerimle konuşmak, bitkilere bakmak. Bu benim en yaşlı özelliğim olabilir. Peki sizin en yaşlı özelliğiniz nedir? Çok güzel cevaplar geleceğini düşünüyorum. Şimdiden yazdın. Ne kadar hızlı yazıyorsun. Şimdiden yazanlar var. Benim en yaşlı özelliğim sanırım bitkilerle konuşmak. Sizin en yaşlı özelliğiniz nedir? Bana WhatsApp üzerinden yazın. Murat Boz söylüyor bu şarkıyı. Adını bilen yazsın. Siz de bana yazın.

0: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
1: Dün sadece 3 saatimi bitkilerimle konuşarak ayırdım arkadaşlar. Dün sadece 3 saatimi bitkilerimle konuşarak harcadım diyebilirim. Bu da beni bir anda 70 yaşındaki bir teyze yaptı. Benim sanırım en yaşlı özelliğim bitkilerimle konuşmak. Peki sizin en yaşlı özelliğiniz nedir diye sormuştum. Aramızda çok fazla yaşlı varmış, ben bunun farkında değildim. Burası Metropol FM değil de bir huzur eviymiş, ben bunun farkında değilim. Bir dinleyicimiz Bulut yazmış, diyor ki ben 34 yaşındayım, en yaşlı özelliğim şeker hastası olmam demiş. Geçmiş olsun, valla buna gülemedim. Geçmiş olsun. Bir dinleyicimiz Tuğçe yazmış, diyor ki benim en yaşlı özelliğim kendi kendime konuşmak ve bütün gün uyumak demiş. Kız, bütün gün uyuyacak vakti nereden buluyorsun sen? Ne iş yaparsın bize de söyle, ben de uyumak istiyorum. Varsın böyle yaşlılık olsun, ne güzel mis gibi uyuyormuşsun. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir dinleyicimiz en yaşlı özelliğim bu yaşta köye yerleşmek istemek. Hepimize anlık bir geliyor bu istek ama. Gideceksin şöyle kırsalda yaşayacaksın. İşte bahçene istediğini ekip biçeceksin. Mis gibi bir hayal vallahi, doğru diyorsun. Hayallerimizde köye yerleşmek varsa kesin yaşlanmışızdır. Bu da kesinlikle bir bilimsel bir açıklama gibi bu bence. Bir dinleyicimiz en yaşlı özelliğim eski şarkılar demiş. Bak, bu eski, bu yaşlılık değildir. Eski şarkılar hiçbir zaman eskimez. Onlar sadece nostaljidir ve her yaşın bir nostaljisi vardır diyerek kendi yaşlılığımızı böyle aklayabiliriz bence. O zaman yeni nesilden devam edelim. Yepyeni bir şarkı çalıyorum şimdi sizlere. Hadise ve Motive Labirent diyor. En yaşlı özelliği.

en yaşlı özelliğiniz nedir diye sormuştum. Bir dinleyicimiz Hanav'dan yazmış, Volkan. En yaşlı özelliğim gençleri ya da yeğenlerimi görünce onlara hemen nasihat veriyorum. Bu dilimizi tutamıyoruz değil mi ya? Bu sanki herkese yüklenmiş bir özellik gibi. Gençleri ya da yeğenlerini görünce hemen nasihat vermek, öğüt vermek. Şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyorum. Düşünüyorum. Bazen çok mu sıkıcı geliyorum? Biraz. Biraz yani. Sen de küçükken bu hayattan isteyeceğin en son şey büyüklerin sana nasihat vermesidir diye düşünüyorum. Melisa yazmış. Diyor ki benim en yaşlı özelliğim kafam artık gürültüyü kaldırmıyor Esra diyor. Değil mi? Yüksek sesle bir şey duydum. Ay kıssana şunu bir kıs falan diyoruz. İçimizden hemen 70 yaşa atlamış oluyoruz vallahi. Bir dinleyicimiz Müjde yazmış. Müjde diyor ki sessiz ortam hakim iken derin nefes alıp sana şükürler olsun ya Rabbi derken nefes vermek. O kadar iyi anlattın ki bunu. Bir sessizlik düşün, hemen sessizlik. Evet. Şükürler olsun ya Rabbi. Nasıl, güzel bir yaşlı taklidi yaptın mı? Tam bundan bahsediyordun değil mi Müjde?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflasdan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Poise. O zamanların en dinlenen sanatçısı Poise. Kimseler duymasın dedi. Ama bağıra bağıra söyledi şarkıyı. Ben nasıl bir tezatlık bu, hiç anlamadım valla. Arkadaşlar, bazen bazı özelliklerimiz var. Böyle yaşlıların yaptığı şeylere benziyor. En yaşlı özelliğimiz nedir? Sizin yaşlı özellikleriniz neler? Bunları konuşuyoruz. Meğer ne çok yaşlı toplanmışız biz buraya. Hepimiz gayet yaşlanmışız. Şimdi hemen mesajlarla devam ediyorum. Bir dinleyicimiz diyor ki, bunu hep söylemek isterdim. Söylüyorum, 28 yaşındayım ama kendimi 50-60'larda hissediyorum. İş, ev, aile, yaşıtlarıma öğütler falan veriyorum. Bundan vazgeçin, böyle yapın falan diye öğüt veriyorum demiş. Ya bu öğüt vermelere bir doyamadık yani. Niyeyse sanki bize ne kardeşim yani. Biz çok hata yaptık, onlar da yapsın yahu. Herkes de doğru hareket etmesin bu hayatta. Bir dinleyicimiz Offenbachlı Yunus yazmış. Diyor ki, ben 30 yaşındayım ve kendi kendime konuşup duruyorum ve en kötüsü de kendime cevap veriyorum. Benim güncel hayatıma hoş geldin. Bu bir yaşlı hareketi miymiş ya? Şu an öğreniyorum yaşlandığımı ben. Bir dinleyicimiz yazmıştı ki, ben zerrin. Evet, tam da üstüne bastın. Ruhum hala çok genç olmasına rağmen çok neşeli biriyim. Ama balkona çıkınca ben de bitkilerimle konuşurum sabah akşam. Onlar da bir canlı sonuçta yani, değil mi? Konuşmak lazım diyor. Tabii canım, tabii, hep yani konuşuruz zaten biz. Diyor ki, benim balkona gelsen 4-5 metre bir sürü bitki var diyor. Bak, kahveye gel beklerim demek de bir yaşlı göstergesi değil mi? Kahveye gel demek. Evet, doğru. Şimdi sizden gelen birçok mesaj var. Bir dinleyicimiz demiş ki, ay, yazacağım şeyi unuttum Esra. B12 eksik herhalde. Bunadım herhalde demiş.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Der Ausbruch des Hunter-Virus bei einer Kreuzfahrt löst in immer mehr Ländern Sorgen aus. Bei einem Zwischenstopp des Schiffes Hondius hatten nach dem ersten Todesfall 29 Passagiere das Schiff verlassen. Sie kamen aus etwa 12 Ländern, darunter auch Deutschland. Das teilte der Reiseveranstalter mit.
2: Die 29 Passagiere verließen das Kreuzfahrtschiff im Süden des Atlantiks auf der britischen Insel St. Helena. Das war 10 Tage, bevor der erste Hunter-Virus-Fall bestätigt wurde. Unter den Passagieren, die in St. Helena von Bord gingen, waren spätere Todesopfer und Infizierte, die gerade noch behandelt werden, etwa in der Schweiz. Die Gefahr einer weltweiten Ausbreitung sei dennoch gering, beruhigen Experten. Man verfolge die Kontaktpersonen mittlerweile nach und das Hunter-Virus sei nur bei direktem längeren Kontakt ansteckend. Ronny Tochau, Nachrichtenredaktion.
1: Der deutsche Staat kann angesichts schwächerer Konjunkturaussichten wegen des Iran-Kriegs in den kommenden Jahren mit weniger Steuereinnahmen rechnen als noch im Herbst angenommen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung. Für 2027 sind es nach Angaben des Finanzministeriums allein für den Bund gut 10 Milliarden Euro weniger als bislang erwartet. Täuschend echte KI-Fakes von Menschen sollen in der EU künftig stärker eingeschränkt werden. Die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben sich auf neue Regeln gegen sexualisierte Deepfakes geeinigt. Damit geraten jetzt auch die Anbieter von KI-Programmen stärker in den Fokus.
3: Aus der Politik kommt viel Zustimmung für die neuen EU-Pläne. Politiker aus mehreren Fraktionen sagen, KI dürfe kein Werkzeug für sexualisierte Gewalt oder Missbrauch werden. Auch Bundesjustizministerin Hubig fordert, dass Anbieter von KI-Programmen stärker Verantwortung übernehmen. Aus der Industrie kommt dagegen auch Kritik. Unternehmen warnen vor zu vielen Einzelregeln und mehr Bürokratie. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Eine Gruppe von Abgeordneten über Fraktionsgrenzen hinweg fordert eine grundlegende Neuregelung der Organspende in Deutschland. Ab dem Jahr 2030 soll demzufolge jeder und jeder zunächst als Organspender gelten, außer man widerspricht. Die CDU-Abgeordnete Konnemann sagte, in den vergangenen Jahren sei bereits viel getan worden, um mehr lebensrettende Spenderorgane etwa durch Verbesserungen in den Krankenhäusern zu erreichen. Das alles habe aber nichts bewirkt.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere İstanbul'a Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar, Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: İstanbul'dan başlayalım istersen. Güçlü, havalimanında bir operasyon gerçekleşti. Detaylar neler?
5: Evet, Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu vardı ki o yolcularla ilgili bir takip sonucunda şüphelenildi ve uçaktan da indirildiler. Valizlerinde 19 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon lira ve bu iki İngiliz yolcu tutuklandı.
4: Son zamanlarda dava süreçlerinde sık sık duyduğumuz Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir gelişme oldu. Nedir?
5: Evet, tabii belediyeler üzerinden gerçekleştirilen davalardan bir tanesi bu dava. Bu soruşturma kapsamında 11'i tutuklu, 200 kişi yargılanıyor. Savunma süreci şu anda tamamlandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan 6 belediye başkanının da bulunduğu dosya esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi. Yani şimdi savcılık mütalaasını açıklayacak. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.
4: Havayolu şirketleri jet yakıtı fiyatı nedeniyle Mayıs'ta bazı uçuşları iptal ediyor. Bu Türkiye'yi de etkileyecek mi?
5: Şimdi Mesut, gelen haberlere bakıyoruz. Bir havacılık analitik firması var. O firmanın açıklamalarına baktığımızda bu jet yakıtı fiyatlarının yükselmesi sebebiyle Mayıs ayında dünya genelinde 13 bin uçuş iptal edildi. Bu tabii toplam uçuşların sadece %1'ini oluşturuyor. Bu en fazla uçuş iptalinin yaşandığı destinasyonlara baktığımızda da burada birinci sırada İstanbul'u görüyoruz. Ama dün Bakan Abdülkadir Uraloğlu'nun bir açıklaması vardı. Türkiye'de jet yakıtı sağlanması konusunda bir problem yaşanmıyor.
4: Bir süredir konuşuluyor, tekrar gündeme geldi. DEM Parti'nin ismi ve logosu değişecek mi? Açıklama var mı?
5: Bu noktada DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın bir açıklaması oldu. Öncelikle bunun bir yenilenme olacağını söyledi ama bütün bunları konferanslarda değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu sorularla ilgili konferanslarda tartışmadan ne ismimizle ne logomuzla ilgili yanıt vermek mümkün değil dedi ama bir yenileme çalışmasının olabileceği sinyalini verdi.

Hamurda termometreler az da olsa artıyor. Gün içerisinde çok rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların Hamburg ve çevre bölgelerinde 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Zeynep Bastık yeni şarkılarından Misafir şimdi sizlerle.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

APO yeraltı dedi. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Ben Esra. En yaşlı özelliğiniz ne? Bunu konuşuyoruz. Berlin'den Hayriye yazmış. Diyor ki, Esra Hanım, yaşlılığın en belirgin özelliği şunu demektir. Ah, bizim zamanımızda böyle miydi? Ne günlere kaldık Rabbim deriz. Ben de bunu çok kullanır oldum. Yaşlanmışım demek ki diyor. Hayır, bu sizin yaşlı özelliğiniz. Henüz yaşlanmadınız Hayriye Hanım, lütfen. Öyle hemen çabuk kabul etmek yok yaşlılığı. Öyle, o işler öyle değil. Darmstadt'tan Rosa yazmış. Diyor ki 20'lerden 30'lardan bahsediyorsunuz. Neymiş, yaşlandık. Biz 60 merdivene dayadık demiş. Merdiven dayadık. Yok canım, biz 20 ve 30'larda yaşlandık demiyoruz. Yaşlı gibi hissediyoruz diyoruz. Ama siz eğer 60'ınızda genç hissediyorsanız işte marifet odur. Gurur duyun bence bununla. Nazarlar değmesin. Hakan yazmış, diyor ki 17 yaşındayım. Yerden bir şey kaldırmak istediğimde büyük bir nefes alıp ses çıkarmam gerekiyor. Yoksa arkam açıyor. Nasıl yani? Şey mi yapıyorsun? Deyip mi alıyorsun yerden bir şey? Bu gerçek bir yaşlı özelliğidir bu arada. Helal olsun, müthiş tespit. Bir dinleyicimiz diyor ki, Esra, hava sıcak olsa bile belki üşürüz diye yanımıza hep bir ceket gibi bir şeyler alıyoruz eşimle. Annelerimizden öğrenmişiz herhalde. En yaşlı özelliğimiz bu. Yanına ceket almak da tam bir yaşlı özelliği ya. Müthişsiniz ya. Müthiş cevaplar geliyor. Harikasınız. İnsan böyle konuşunca bir yaşlı olası geliyor. Çok tatlı bir şey değil mi? Yanaklarımızı sıkasımız geliyor bir anda.

0: Sakiler müthiş bir yorum. Şeytan tüyü ile sizlerleydi. Arkadaşlar en yaşlı özelliğiniz ne? Bunu konuşuyoruz. Şerife yazmış, mesajlara bakıyorum. Diyor ki ben yaşlandığımı kozmetik ürünleri alırken fark ediyorum. Pastel renklere yavaş yavaş bırakıp koyu renkli ürünler almaya mecbur kalıyorum ne yazık ki demiş. Ama bu yaşlı özelliği değil canım. Ben de koyu makyaj yapıyorum. Şerife hayır. Yaşlandığımızı kabul etmiyoruz. Öyle bir şey değil bu. Lütfek Safından yazmış bir dinleyicimiz. Sait yazmış. Diyor ki insan bir sohbet ortamında hayalleri yerine hatıralarını anlatmaya başlayınca yaşlanıyor demektir demiş. Of Sait çok derinden girdi şu an. Tüylerim diken diken oldu. Duydunuz mu ne kadar derin bir şey söyledi? Bir sohbet ortamında hayalleriniz yerine hatıralarınızı anlatmaya başlayınca yaşlandığınızı anlıyorsunuz demiş. Ay vallahi kimisi var. Benim 14 yaşında arkadaşlarım var. Küçüklük anılarını anlatıp duruyorlar vallahi. Onlar da mı yaşlı yani? 14 yaşında yaşlanmışlar. Eda yazmıştı ki benim en yaşlı özelliğim birisinin yaşımı göstermediğimi, daha genç gösterdiğimi söylediğinde buna sevinmemdir diyor. Değil mi ya? Daha ben de 27 yaşındayım. Birisi yaşımı sorduğunda kaç gösteriyorum diyorum. Diyorlar ki 21 falan. Oley falan. Ne oluyor? Ne gaza geldin daha 20'lerindesin? Arkadaşlar çok güzel mesajlar gönderiyorsunuz. En yaşlı özelliğiniz ne? Bunu konuşuyoruz. Çok da rengarenk bir program oluyor. Hakan'ınki kadar olmasın. Küçücük bir haber arasından sonra devam ediyoruz. Lokal haberlerimiz nelermiş şöyle bir bakıyoruz.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Lurup'ta Ocak ayında iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 26 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Polis zanlının yakalanmasından önce Altona'daki bir dairede arama yaptı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda 19 ve 22 yaşlarındaki iki kişi bacaklarından vurularak yaralanmıştı. Hamburg'da planlanan Filistin yanlısı protesto kampının yeri değiştirildi. Başlangıçta Darmtor'daki Morvayde alanında yapılması planlanan kampın tepkiler sonrası Sternschanzenpark'a taşınacağı açıklandı. Yahudi cemaati Morvayde'nin Nazi döneminde Yahudilerin sürgün öncesi toplandığı tarihi bir alan olduğunu belirterek etkinliğe karşı çıkmıştı. Protesto kampının 16 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor. Hamburg'da tiyatro, opera ve müze giriş ücretlerine zam gündemde. Kültür Senatörü Carsten Broz da artan enerji ve personel maliyetleri nedeniyle bazı kültür hizmetlerinde fiyat artışının kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Elbphilharmoni'nin seyir terası plaza için giriş ücreti alınmasının da seçenekler arasında olduğunu belirtti. Talya Teatro ise 2026-27 sezonu için abonelik ücretlerini artıracağını açıkladı. İran krizi nedeniyle yaşanan kerozin sıkıntısı Avrupa'da hava trafiğini etkilemeye başladı. Hava yolu şirketleri Mayıs ayı içinde dünya genelinde yaklaşık 13 bin uçuşu iptal ederken 2 milyon koltuk kapasitesini sistemden çıkardı. Lufthansa, British Airways, KLM ve Türk Hava Yolları'nın da bundan etkilendiği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle kısa mesafeli uçuşlarda ve Güneydoğu Asya seferlerinde yeni iptaller yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Yolculara uçuş durumlarını düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği yapay zeka kullanılarak sahte cinsel içerik üretilmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri yapay zeka yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Düzenleme özellikle kişilerin yüzlerinin pornografik videolara gerçekçi şekilde yerleştirildiği deepfake içeriklerini hedef alıyor. Değerli dinleyenler, bunlar ve daha fazlasını www.metropolfm.de sayfamızdan takip edebilirsiniz.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.
0: Kayahan'dan müthiş bir şarkı çalıyorum sizler için. Atın beni denizlere diyor. Ben de şu an tek istediğim şey denize girmek. Seni çok iyi anlıyorum Kayahan. Denizlere girip fıçı fıçı yüzmek, serinlemek istiyorum.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. En yaşlı özelliğiniz nedir? Bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz Özgül yazmıştı ki dizlerim ağrımaya başladı demiş. Neşe ve eğlence aramıyorum artık. Huzur arıyorum, huzur. Orman yürüyüşü falan yapıyorum diyor. Bu da bir yaşlı özelliği değil mi? Ormana gideceksin, ellerini arkadan birleştireceksin ve yavaş yavaş yürüyeceksin. Ağaçlara bakarak, bu ağaç acaba kaç yıllık bir ağaçtır falan diye söyleneceksin içinden. bir dinleyicimiz Frankfurt'tan Hüseyin yazmış. Diyor ki 53 yaşındayım ama herkes beni 35-40 yaşında sanıyor. Bu da beni genç hissettiriyor demiş. Ay ne güzel, maşallah olsun. Hep böyle genç kalın. Bir dinleyicimiz demiş ki en yaşlı özelliğim emeklilik. Erken emeklilik düşüncesi. Ben de oturup bazen emeklilik hayalleri kuruyorum, biliyor musunuz? Emeklilik planı yapıyorum ben. Daha yarınımı planlamadan emekliliğimi planlıyorum ben de.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, Türkan.de.

0: Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem sucuk. Özyörem.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Paydos Keyfi devam ediyor. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. En yaşlı özelliğiniz nedir? Bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz bir tespitte bulunmuş. Diyor ki Esra, valla bu yazanların çoğu bayan. Kendini yaşlı hissedenler hep bayanmış. Neden acaba? Hiç bilemiyorum neden acaba. Biz niye erken yaşlanıyoruz acaba? Ya da yaşlı gibi hissediyoruz. Yaşlı hissetmek değil. İşin tabii ki gırgırındayız. En yaşlı özelliğimiz nedir demiştik. Frankfurt'tan Nurika yazmış. En yaşlı özelliğim Esra. Aynaya bakmayı yaşlandıkça azaltıyorum demiş. Çünkü yüzümdeki kırışıklar fazlalaştığını fark ediyorum aynaya baktıkça. Ama bu bir yaşlı özelliği değil canım. Aynaya herkes bakar. O kırışıklığı her yaşta görürsün. Her yaşta da sinir olursun. Vallahi bak ben 27 yaşındayım. Ben de kırışıklık görünce sinir oluyorum şu an. Halil yazmış. Bremen'den yazıyor. 63 yaşındayım. Bol bol spor yapmak demiş. Spor yapmak yaşlı özelliği mi yahu? Sen zor olanı yapıyorsun. Senin bu genç özelliğinmiş. Gençler harıl harıl spor yapıyor vallahi. O zaman sen de o gençlerden birisin Halil. 63 yaşında delikanlı. Reyhan yazmış. En yaşlı özelliğim bütün erkeklerin aynı olduğunu düşünmem demiş. Şair burada ne demek istedi?

0: Hamur'da termometreler az da olsa artıyor. Gün içerisinde çok rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların Hamburg ve çevre bölgelerinde 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 5 dereceye düşmesi bekleniyor.
1: Paydos keyfimizde en güzel enerjimize devam ediyoruz. Gülşen, Türkçe müziğin kraliçelerinden bir tanesi, dillere düşeceğiz seninle diyor.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra, paydos keyfimiz devam ediyor. Önümüz yaz, ay yaza çok az kaldı, ay. Ne sezonu başladı biliyor musunuz? Dondurma ve bir festivale çevirmişler bunu arkadaşlar. Almanya'da Gelato Week başladı, yani dondurma haftası. Dondurmanın bile festivalini yapmışlar, helal olsun valla. Zaten Almanlar kışın ortasında bile dondurma yiyor. Biliyorsunuz çocukları bile yiyor. Mantık çok güzel. Şimdi her dondurmacı festival için özel bir tat hazırlıyor. Ama öyle klasik hani çikolata vanilya değil. Mesela bana çok ilginç gelenlerden biri geçen yıl hatırlıyorum. Biberiyeli limon. Ondan sonra matcha çilek. Hatta mor havuçlu dondurma gördüm ben. Sebzeden nasıl yaptınız o dondurmayı siz? Ve fiyatlar en cazip kısmı, işte burada avuçlarımızı şey yapıyoruz. Ne denir? Avuçlarımızı ovuşturuyoruz. Fiyat 1.80 euro arkadaşlar. 1 euro 80 cent. Almanya'da bugünkü fiyatlara baktığınızda 4-5 euroya anca bir top alabiliyorsunuz. Ama 1,80 euroya artık dondurma yiyebileceksiniz bu haftada. Şimdi Berlin tarafı özellikle çok hareketli. Küçük İtalyan tarzı dondurmacılar dolu. İnsanlar metro gezip farklı tatlar deniyor. Dondurma avına çıkıyorlar gibi aslında. Siz de bulunduğunuz şehirde mutlaka bir dondurmacıya uğrayın. Ne zaman başladı festival biliyor musunuz? Bugün. Dondurma festivalimiz herkese hayırlı uğurlu olsun. Bol bol dondurma yediğimiz ama boğazımızın da hiç şişmediği günlerimiz olacak. İki euro'dan az fiyata dondurma yiyebiliyoruz. Hem de havuç dondurması, ne bileyim efendim biberiyeli, kekikli dondurmalar, acı biberli dondurma falan var.

0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Lorup'ta Ocak ayında iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 26 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Polis zanlının yakalanmasından önce Altona'daki bir dairede arama yaptı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda 19 ve 22 yaşlarındaki iki kişi bacaklarından vurularak yaralanmıştı. Hamburg'da planlanan Filistin yanlısı protesto kampının yeri değiştirildi. Başlangıçta Darmtor'daki Morvayde alanında yapılması planlanan kampın tepkiler sonrası Steinschanzen Park'a taşınacağı açıklandı. Yahudi cemaati Morvayde'nin Nazi döneminde Yahudilerin sürgün öncesi toplandığı tarihi bir alan olduğunu belirterek etkinliğe karşı çıkmıştı. Protesto kampının 16 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor. Hamburg'da tiyatro, opera ve müze giriş ücretlerine zam gündemde. Kültür Senatörü Carsten Broos da artan enerji ve personel maliyetleri nedeniyle bazı kültür hizmetlerinde fiyat artışının kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Elf Filarmoni'nin seyir terası plaza için giriş ücreti alınmasının da seçenekler arasında olduğunu belirtti. Talya Teatro ise 2026-27 sezonu için abonelik ücretlerini artıracağını açıkladı. İran krizi nedeniyle yaşanan kerozin sıkıntısı Avrupa'da hava trafiğini etkilemeye başladı. Hava yolu şirketleri Mayıs ayı içinde dünya genelinde yaklaşık 13 bin uçuşu iptal ederken 2 milyon koltuk kapasitesini sistemden çıkardı. Lufthansa, British Airways, KLM ve Türk Hava Yolları'nın da bundan etkilendiği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle kısa mesafeli uçuşlarda ve Güneydoğu Asya seferlerinde yeni iptaller yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Yolculara uçuş durumlarını düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği yapay zeka kullanılarak sahte cinsel içerik üretilmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri yapay zeka yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Düzenleme özellikle kişilerin yüzlerinin pornografik videolara gerçekçi şekilde yerleştirildiği deepfake içeriklerini hedef alıyor. Değerli dinleyenler, bunlar ve daha fazlasını www.metropolfm.de sayfamızdan takip edebilirsiniz.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Bu şarkı bizi 2000'lere götürüyor. Bu şarkı güçlü kadınların şarkısı. Hep bir ağızdan böyle gaza gelerek hırslı bir şekilde söylediğimiz o şarkı. Dağları deldim. Özlem Tekin'den sizlerle. Kalbim düş-

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Almanya'da yıllardır şirketlerin en büyük şikayeti hep aynı. Konuştuk biz de burada bolca. Eleman bulamıyoruz. Çalışacak kimseyi bulamıyorlar. Ama bir yandan da işsizlik var. Neyse, şimdi tabloya gelelim biz. Ofislerde, fabrikalarda, lojistik merkezlerinde artık başka bir cümle daha sık duyuluyor. Bu pozisyona ihtiyacımız var mı yahu diye soruyorlar. Neden? Çünkü yapay zeka. Yapay zeka almış birilerinin işini elinden. Şimdi yeni bir araştırma yapmışlar, yepyeni. Çalışan açığı son 5 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Çalışan açığı yok yani. 2022'de milyonlarca açık pozisyon vardı. Bugün birçok şirket işe alımı durdurmuş durumda. Yapay zeka tabii ki büyük rol oynuyor. Eskiden birkaç kişinin yaptığı işleri artık yazılımlar ve otomasyonlar, yapay zekalar çok hızlı bir şekilde yapabiliyor yani. Şirketler de boşalan her koltuğu yeniden doldurmuyor. Tamam canım, bunu yapay zeka ile hallederiz diyorlar. Yeni birini almıyorlar. Bir yandan ekonomik kriz baskısı var. Daha temkinli davranıyor şirketler. Yeni eleman almayayım, ben bunu yapay zeka ile yaparım diyorlar. Yapay zeka çok önemli bir yer aldı gördüğünüz gibi. Çok önem veriyor şirketler yapay zekaya. Bir o kadar güveniyor arkadaşlar. Onun için personel almıyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir yandan tabii çalışanlar, işsiz kalanlar şikayetçi. Birçok kişi diyor ki aman biz o zaman ne diye kendimizi eğitiyoruz? Yapay zeka bizim işimizi yapıyorsa biz niye o kadar eğitim alıyoruz, okullar okuyoruz, Ausbildung yapıyoruz, meslek yapıyoruz diye söylenip duruyorlar. Tabii bizler de korkuyoruz. Her meslek sahibi insan diyor ki yarın bir gün benim yapay zeka elimden işimi alabilecek mi diye. Bir yandan şöyle bir haber de var. Biraz da ondan da bahsedeceğim. Almanya'da ekonomi yavaşlamış olsa da yapay zeka yatırımları var ya, tam gaz devam ediyormuş arkadaşlar. Nasıl yatırımlar yapıyorlar birazdan anlatacağım.

0: Yapay zekaya Almanya'da o kadar yatırım yapılıyor ki ben şok oldum. Normalde dijitalleşmede çok zorlanan Almanya, bakın yapay zekaya nasıl güveniyormuş da yatırımlar yapıyorlar maşallah maşallah. Ülkedeki startup yatırımlarının yarısından fazlası doğrudan yapay zeka şirketlerine gidiyormuş. Taptaze bir araştırma. Alman girişimleri toplam neredeyse 2 milyar euro yatırım almış baktığınızda. Yani 1 milyar eurosu bunların 1 milyar eurosu yani yarısı diyebiliriz. Yapay zeka odaklı şirketlere aktı. Sadece yapay zeka odaklı olan şirketler bu kadar yatırım almış, gördünüz mü? Biz de diyoruz ki ne kaçırıyoruz? Biz baştan yapay zeka şirketi kurmamız lazımdı. Şu anda benim yapay zeka olduğumu düşünün. Mesela Metropol FM'de bir yapay zeka şirketiymiş düşün. Bütün habercilerimiz, sunucularımız, herkes yapay zeka. Parayı kırardık o zaman vallahi. Berlin, Münih ve Hamburg'daki teknoloji ofislerinde şu aralar benzer bir sahne yaşanıyor. Genç ekipler var. Gencecik, bakın o kadar hani biz Z kuşağı, M kuşağı diyoruz ya, onlar asıl parayı kıranlar. Ekran başında yapay zekayı iyice geliştiriyorlar. Geliştiriyorlar. Sonra yatırımcılar da diyor ki biz bunlara yatıralım o zaman. Bütün yatırımı öyle yapıyorlar. O gençlere yapıyorlar işte. Başka bir tarafı da var işin dikkat çeken. Bu paranın büyük kısmı Almanya'dan değilmiş ya. Amerika'dan geliyormuş. Yani Alman girişimleri büyümek için giderek daha fazla Amerikan fonlarına bağımlı hale geliyormuş. Yani bu üstüne ne diyeceğiz? Yani aklı olan varsa hemen gitsin kendine bir yapay zeka şirketi kursun. Bütün dünyanın dört bir yanından yatırımı kaparsınız valla. Bu biraz şey gibi oldu. Kamu spotu gibi gireceğim. Yatırım tavsiyesi değildir.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
3: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
2: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Paydos keyfimiz devam ediyor. Biz para konuşmaya devam ediyoruz Paydos keyfimizde. Yatırımlar dedik, herkes yapay zekaya çok yatırım yapıyormuş. Almanya, Amerika demiştik. Almanya'da o zaman biraz para konuşalım, zenginleri konuşalım. Çünkü neticede bu züğürt çenesi yani. Almanya'da zengin vergisi konuşuluyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Zenginlerden çok daha vergi alınsın. İsteniyor. Tartışma şu: zenginler daha fazla vergi ödemeli mi? Ve görünen o ki halkın büyük kısmı evet, alalım onlardan vergi. Donlarına kadar alalım. Bir anket yapılmış. Bu anket bekleniyordu zaten. Almanların %76'sı yıllık geliri 300 bin euronun üzerinde olanların ek vergi alınmasını destekliyor. %76'sı Almanya'da yaşayanlar 76. Acaba biz de mi istiyoruz? Onu bir sorguladım.

bize ne zenginin parasından canım. Gitsin çocuğuna mı yatırım yapıyor, torununa mı bırakıyor mirasını? Bu konu giderek daha da yüksek sesle konuşuluyor. Çünkü devletin bütçe baskısı epey bir büyüyor biliyorsunuz. Ekonomik kriz, savunma harcamaları, işte ne bileyim sosyal destekler milyarlarca euroluk yük oluşturuyor. İlginç olan da sadece düşük gelirli vatandaşların değil, yüksek gelir grubunun da büyük kısmı bu fikre sıcak bakıyor. Ben asıl buna şaşırdım. Zenginler de bunu okey olarak algı. Tamam canım, alın vergiyi diyorlar. Zenginler daha fazla katkı sunmalı. Kabul ediyoruz diyor zenginler. Helal olsun vallahi, büyük yüreklilermiş. Evet, bu tartışmayı bu arada büyüten isimlerden biri CSU lideri Markus Söder oldu. Yıllarca vergi artışına karşı çıkan biriydi Söder. Bunu da hatırlatalım. O bile artık zengin vergisi olsun tamam demiş yani. Gel seninle yazalım. Peki sizce zenginlerden alınsın mı daha çok vergi? Siz ne düşünüyorsunuz? Duyuyor.

Hamburg'da termometreler az da olsa artıyor. Gün içerisinde çok rüzgarlı ancak güneşli bir günde sıcaklıkların Hamburg ve çevre bölgelerinde 17 derece olması bekleniyor. Akşam saatlerinde az bulutlu bir havada sıcakların 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

Saatlerimiz 18.06'yı gösteriyor. Mesai saatlerimizin sonlarına gelmiş olabiliriz. Şu anda bitmiş olan, işi bitmiş olan herkese oh be geçmiş olsun diyorum. Size müthiş bir şarkı seçtim, bunu gönderiyorum. Deli Dünya'dan Ahir Zaman sizin için geliyor.

Belki de ben bu dünyada bir yabancıyım. Her köşe başında bir tanıdık arıyor gözlerim. Nedir o eskilerden kalmayan uzatma alışkanlığı boşluklara? Bu koskoca hikayenin küçücük bir parçası mı oldum ben? Bir bir ayrılırken kervandan dostlarım, tutundum en güzel anılara sebepsiz. Biliyorum yağmurlara hasretsin sen de ilk günkü gibi. Ama bak değişti bile gökyüzü, hem demedik mi biz?

0: hanımlar beyler. Merhaba, ben Esra. Almanya'da kiracı mısınız? Sizi ilgilendiren bir konu var. Almanya'da artık kaloriferler de ortak gider olmaya başladı arkadaşlar. Yeni bir ısıtma yasası geliyor. Özellikle NAV'de oturan kiracılar dikkat. Çünkü yıllardır fatura sana ait tamam diyen sistem biraz değişiyor şimdi. Eğer ev sahibi yeni gazlı ya da petrol bazlı bir sistem kurarsa 2028'den itibaren çıkan ek maliyetin yarısını kendisi ödeyecek. Yani ilk kez soğuk evin sıcak faturası biraz paylaşılacak diyebiliriz. Evet, özetle bu aslında. Soğuk evin sıcak faturası diyebiliriz. Şimdi tabii Almanya işi kolay bırakmıyor. Hiçbir zaman biliyorsunuz. Bu kez de biyogaz dönemi geliyor arkadaşlar. 2029'dan itibaren daha çevreci yakıt zorunluluğu başlayacak. Tamam, çok güzel fikir. Ama uzmanlar da diyor ki biyogaz şu an normal gazdan %25 daha pahalı. Yani çevreyi koruyalım derken yine olan biz tüketicilere olacak. Bizim ceplerimizde gözleri vallahi. Bir de en ilginç tarafı şu, eğer maliyet paylaşımı otomatik yapılmazsa kiracının hani ev sahibine gidip şey deme ihtimali var. Pardon da siz de biraz daha öder misiniz lütfen demesi gerekecek gibi duruyor yani. Almanya'da artık kombi kadar pazarlık becerisi de olması gerekecek. Ya ev sahibimiz de bizi oturtup pazarlığa tutuşturacaklar yahu. Sen daha çok öde. Hayır, sen biraz daha öde.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, NAV ve Hamburg'da DAB Plus Radyo çekilişlerimiz devam ediyor. Teknisat'ın iki tane, bir mutfak radyosu bir de piknik radyosunu siz de kazanmak istiyorsanız hemen çekilişe katılın. Sizi tek tek arıyoruz, çekilişe katılanları. Eğer açarsanız telefonu hemen radyolardan biri sizin oluyor. Şimdi çekilişe katılan isimlerle devam ediyoruz. Çekilişle belirlediğimiz isimlerden biri Gazel. Şimdi Gazel'i arayacağız. Bakalım Gazel açacak mı? Açarsa radyolardan birini o kazanıyor.
2: Alo.
0: Alo, merhabalar. Gazel'le mi görüşüyorum?
2: Evet.
0: Burası merhaba. Metropol FM. Tebrik ediyorum. Radyoyu siz kazandınız.
2: Çok teşekkürler.
0: Nereden arıyorsunuz bizi? Nereden katıldınız çekilişe?
2: Köln'den katıldım.
0: Köln'de nereden gördünüz, bu QR kodu okutmanız gerekiyordu? Nereden okuttunuz?
2: Ehrenfeld'de her dükkanına bir poster asıyordu. Oradan gördüm.
0: Oradan yakaladın hemen poster asanları. Afişi evet, okuttun. Evet. Seni tebrik evet. ediyoruz. Radyolardan birini sen kazandın. Güle güle kullan.
2: Çok teşekkürler.
0: Artık Metropol FM'i 24 saat dinleyebiliyorsun.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle dinlerim.
0: Evinde, dışarıda, piknikte, arkadaşlarınla istediğin gibi dinleyebilirsin.
2: Dükkanda bir de açarım.
0: Ya harikasın. Dükkanda diyorsun. Peki mesleğin ne?
2: Ben garsonum.
0: Garsonsun. Ay ne kadar zor işiniz değil mi? Yorulmuyor musun peki?
2: Biraz. Yani yaşlandığınca biraz daha çok zor oluyor ama... İdare ediyoruz.
0: Yok, yaşlanmak yok Gazel. Hiç öyle şeyler konuşmuyoruz. Yaşlanmak yok. Peki o zaman evet. Buradan Köln'e söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Bütün arkadaşlarıma çok selam söylüyorum. Ve o ekip vardı böyle beyaz ceketli, onları da gördüm. Onlara teşekkür ederim çünkü yardımcı oldular.
0: Ay, Metropol FM ekibine diyorsun. Biz sana teşekkür evet, ederiz. Ay. Tanışma fırsatı bulduk biz seninle.
2: Çok teşekkürler. Size iyi günler diliyorum.
0: Selamlar olsun sana da, bütün Köln'e de selamlar olsun. Kapatma lütfen, detaylı bilgilerini alacağız senden. Değerli dinleyicilerimiz, yarışmamıza katılmak çok kolay. Sizi aradığımızda telefona çıkmanız yeterli. Bunun için NAV ve Hamburg'da gördüğünüz afişlerdeki QR kodu okutarak kayıt olabilirsiniz. En sevdiğiniz şarkıyı bize gönderin ve şansınızı yakalayın. Bir sonraki çekilişte görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, siz de Teknisat TAB radyosu kazanmak istiyorsanız NRV ve Hamburg'da bulunan afişlerimizdeki QR kodu okutarak katılabilirsiniz. NRV ve Hamburg'daki afişlerimizin konumlarını internet sitemizde bulabilirsiniz. Detaylar metropolfm.de. Metropol FM, artık senin şehrinde.
3: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: Sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip-hop.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.

müthiş bir şarkı. Model isimli bir grup var. Türkiye'nin öne çıkan rock gruplarından biriydi. Sonra bu Model grubu dağıldı arkadaşlar. Sonra tekrar barıştılar. Bir araya geldiler. Yıllar sonra. Bu grubun bir de şarkısı vardı. May şarkısı. Bu şarkıyı şimdi Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan'dan dinliyoruz. Müthiş bir yorum. Rock müzikten Türk halk müziğine.

0: gibi bir şarkı geliyor sizler için. Minik Serçemiz'den.
1: Aşk dansı diyor. Aşk dansı diyerek her şeyi o kadar güzel özetlemiş ki.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Lorup'ta Ocak ayında iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 26 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Polis zanlının yakalanmasından önce Altona'daki bir dairede arama yaptı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda 19 ve 22 yaşlarındaki iki kişi bacaklarından vurularak yaralanmıştı. Hamburg'da planlanan Filistin yanlısı protesto kampının yeri değiştirildi. Başlangıçta Darmtor'daki Morweide alanında yapılması planlanan kampın tepkiler sonrası Steinschanzen Park'a taşınacağı açıklandı. Yahudi cemaati Morweide'nin Nazi döneminde Yahudilerin sürgün öncesi toplandığı tarihi bir alan olduğunu belirterek etkinliğe karşı çıkmıştı. Protesto kampının 16 Mayıs'a kadar sürmesi planlanıyor. Hamburg'da tiyatro, opera ve müze giriş ücretlerine zam gündemde. Kültür Senatörü Carsten Broos da artan enerji ve personel maliyetleri nedeniyle bazı kültür hizmetlerinde fiyat artışının kaçınılmaz olabileceğini söyledi. Elf Filarmoni'nin seyir terası plaza için giriş ücreti alınmasının da seçenekler arasında olduğunu belirtti. Talya Teatro ise 2026-27 sezonu için abonelik ücretlerini artıracağını açıkladı. İran krizi nedeniyle yaşanan kerozin sıkıntısı Avrupa'da hava trafiğini etkilemeye başladı. Hava yolu şirketleri Mayıs ayı içinde dünya genelinde yaklaşık 13 bin uçuşu iptal ederken 2 milyon koltuk kapasitesini sistemden çıkardı. Lufthansa, British Airways, KLM ve Türk Hava Yolları'nın da bundan etkilendiği belirtiliyor. Uzmanlar özellikle kısa mesafeli uçuşlarda ve Güneydoğu Asya seferlerinde yeni iptaller yaşanabileceği uyarısında da bulundu. Yolculara uçuş durumlarını düzenli kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Avrupa Birliği yapay zeka kullanılarak sahte cinsel içerik üretilmesini yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu temsilcileri yapay zeka yasasında değişiklik yapılması konusunda anlaşmaya vardı. Düzenleme özellikle kişilerin yüzlerinin pornografik videolara gerçekçi şekilde yerleştirildiği deepfake içeriklerini hedef alıyor. Değerli dinleyenler, bunlar ve daha fazlasını www.metropolfm.de sayfamızdan takip edebilirsiniz.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

hanımlar beyler. Merhaba ben Esra. Biraz tatillerden bahsedelim mi? Tatillerden haberler getirdim size. Şimdi tatile gittiğimizde ne arıyoruz? Huzur arıyoruz. Bir de boş şezlong arıyoruz. Pek bulamıyoruz bazı yerlerde. Şimdi bir emsal karar mı desem buna, ne desem. Yunanistan'da tatil yapan Alman bir turist var, tamam mı? Kendisi savaşıyor. Şezlonglar için savaşıyor. Ve sırf bu yüzden mahkemelik oldu, biliyor musunuz? Ama davayı da kazanmış. Şimdi düşünün. Her sabah kalkıyor adam. Sabah 6'da. Bakın 6'da kalkıyor. Gidiyor şezlong kapmak için. Bir bakıyor havlular var şezlonglarda. Havlular çok daha yerleşmiş. Şezlong yok. Deniz orada duruyor. Ama oturacak yer yok. Sonunda tur şirketine de dava açmış, biliyor musunuz? Mahkeme de haklı bulmuş. Evet, haklısın. Bu kusurlu bir tatil. Allah herkese kusursuz tatil nasip etsin. Aileye de, o sürekli havlusuyla yer kapan aileye de yaklaşık 1000 euro tazminat cezası kesmişler. Şimdi şu havluyla yer kapma olayı, dürüst olalım, artık Avrupa'nın çok büyük bir alışkanlığı. Bunu herkes yapıyor yahu. İnsanlar tatile dinlenmeye gidiyor ama sabahın köründe alarm kurup sırf şezlong kapmak için nöbet tutuyoruz ya. Bir noktadan sonra tatil değil, şey, koşturmaca, savaş yeri, operasyon modu. Mahkeme de sağ olsun bizim yanımızda durmuş. Madem binlerce kişiye tatil satıyorsunuz siz, tur işte şirketi, o zaman insanlara oturacak yer de ayarlayın bari demiş. Bizim hakkımıza savunmuş. Helal olsun.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Tarkan, megastarımız, mega. Çok ağladım şarkısıyla şimdi sizlerle. Akşam oldu, günün sonlarına geliyoruz ama enerjimizin asla sonuna gelemiyoruz arkadaşlar. Bu şarkılarımız varken biraz zor.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos keyfimiz devam ederken bugünün sonlarına gelirken bir özet olarak bakalım neler oldu neler bitti. Frankfurt stüdyomuzdan Mesut'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, hoş bulduk Esra. Herkese iyi dinlemeler, sana da iyi yayınlar.
0: Şimdi hantavirüsle başlayalım. Hantavirüs salgını sonrası Hondius yolcuları şimdi nerede takip ediliyor? Nedir durum?
1: Şöyle bir şey var, bazı yolcular tahliye edildi. Asıl mesele o gibi gözüküyor. St. Helena adasında 29 yolcu evlerine gönderildi. 12 ülkeden geldikleri için bu insanlar gittikleri yere de virüs götürür mü? Dünyaya tehlike saçar mı diye bir endişe var. İsviçre'de bir yolcunun enfekte olduğu doğrulandı. Giden yolculardan birinin. Singapur'da iki yolcu karantina altında. İngiltere, Danimarka ve Almanya'da da Düsseldorf'ta da bir yolcu karantina altında bulunuyor, gözlemleniyor şimdilik. Bir kısmı da Tenerife adasında gemiyi terk edecek. Şu ana kadar 3 yolcunun gemide hayatını kaybettiğini biliyoruz. Dolayısıyla virüsün yayılma riskine karşı karantina uygulamaları devam ediyor. Ülkelere doğru yolculuklar da başlamış durumda. Biz de merakla takip ediyoruz.
0: Şimdi eski Dışişleri Bakanı Joschka Fischer Almanya için sert uyarılarda bulundu. Neden?
1: Daha çok Friedrich Merz'e yüklendi. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO konusundaki açıklamalarını bazı sonuçlar olabileceğini söyledi. Almanya'yı yönetme konusunda Merz'in biraz zayıf kaldığı fikrini öne sürdü. Özellikle Putin'in Ukrayna'dan sonra Almanya ve Avrupa'yı da baskı altına alacağını söyledi. Amerika ile bozulan ilişkilere dikkati çekti. Bundan da Trump'ı sorumlu tuttu ve sonuçta şöyle dedi. Almanya böyle giderse bu siyasetle ekonomik ve toplumsal çöküntü yaşayabilir uyarısında bulundu. Çok uzun süre görev yapmış bir dışişleri bakanıdır. Joschka Fischer deneyimli bir siyasetçidir. Ömrü öyle geçmiştir üniversiteden beri.
0: Şimdi Mesut, Trump dedin, tabii ondan bahsetmezsek olmaz. Avrupa'da, Avrupa'nın Amerika'ya olan güveninden bahsedelim. Azalıyor mu bu güven acaba?
1: Yani şöyle diyelim, Esra, çok güvenilir araştırmalar yapan Bertelsmann Vakfı'nın bir araştırması ve 27 Avrupa ülkesinde yapılmış, Avrupa ülkesi vatandaşlarının %58'i Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmediğini, bir ortak olarak güvenmediğini söylemiş. Almanya'da bu oran daha da yüksek. Gerçi Almanya'da vatandaşların çoğu kimseye güvenmiyor, hiçbir ülkeye güvenmiyor ama %73 gibi çıkmış bu da. Donald Trump'ın da bu dönemde bu olumsuz gidişte etkisi olduğu düşünülüyor. Yani Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dostluk buza kalkmış, buzdolabına kalkmış gözüküyor.
0: Peki. Gelişmeler için teşekkür ediyoruz.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ferhan İstanbullu. O tabii ki Türkiye'de çok tanınan bir medya insanı, yıllarca bu işlerle uğraştı. Uzun süredir, şimdi ne kadar zamandır hoş geldin ve ne kadar zamandır Almanya'dasın?
2: Hoş buldum ve çok teşekkür ederim. Bugünü heyecanla bekledim. Mart ayında tam 6 yıldır tam zamanlı Berlin'de çok sık İstanbul'a gitmeli bir hayat yaşıyorum.
1: Peki. Şimdi tabii ki bizler yayıncılık içerisinde seni uzun yıllar Türkiye'de dergicilik ve köşe yazarlığı yaparken tanıdık ve sanat projeleri yaptın ve lifestyle odaklı yayınlar yaptın. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezunsun ve aynı zamanda aynı üniversitede müze yönetimi alanında da yüksek lisans yaptın. Şimdi aslında bizi dinleyen gençler açısından da merak ediyorum. Bu kamu yönetimi ardından müzecilik yüksek lisansı, bunu bir anlatsana bana, nasıl oluyor bu iş?
2: Herkes geriye gidince eğitimiyle ilgili kendini eleştiriyor diye düşünüyorum ya da çoğu insan. Şimdi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler aslında biraz da o zaman yanımda çok doktor ya da işte finans odaklı kariyerler seçen yakın arkadaşlarım vardı. Kendimce siyasal bilgileri o grubun ortasında bir yerde duruyorum. Demek ki böyle bir şey okumalıyım diye seçtiğimi itiraf etmeliyim. Genç arkadaşlara belki bu şuursuz tarifim de ilham verebilir ya da kendilerini sorgulamalarına bir kapı açabilir.
1: Bu bende bir şey uyandırıyor aslında. Çünkü bizim gençliğimiz diyelim, aslında kendimizi biraz arkadaşlarımıza göre konumluyorduk. Yani şu çocuk fizik okuyacak, şu çocuk kimya okuyacak, bu çocuk hukuk okuyacak, bu mutlaka tıbba gider filan. Dolayısıyla kendimizi onlara göre orantılayıp diyorduk ki ben olsa olsa işte sanat işi filan okurum bilmem. Şimdi öyle değil, çocuklar biraz daha aile güdümünde ve çok erkenden kişiliğini kazanmış gibi görünüyor. Pek sokakta da oynamamış oldukları için, evden okula, okuldan eve bir hayat sürdükleri için aslında daha bireyseller. Yani peki müzecilik nereden aklına geldi?
2: Çok küçük bir yorum yapmak istiyorum söylediğine. Sen de ben de 10 yaşından sonra 8 yıl aynı insanlarla okuduk. O yaş eğitim sistemi artık farklı. Biz birlikte büyüyüp neredeyse seçili ailelerimiz oldu o insanlar. Ve bu etkilenme belki o yüzden de daha farklıydı. Siyasal bilgilerin yine de benim için çok büyük bir katkısı oldu İstanbul Üniversitesi'nin. Çok köklü bir üniversite olduğu için bugün efsane diye adını anacağımız çok insan benim hocam oldu. Onlardan azar işittiğim de oldu. İşte aynı ödevi tekrar vermem gerektiği de oldu ama şimdi geriye dönüp ne kadar şanslı olduğumu, bir starlar ordusundan ders aldığımı görüyorum. Zaman geçti, ben sanatla ilgili çok bugün için anlamı olan bir yayında yine basın kimliğimle yayın yönetmenliği yapmaya başladım. Fakat bu hadiseye samimi bir ilgim olduğunu hem kendim anladım hem de galerici, sanatçı arkadaş çevrem. Çok samimi arkadaşlarım var bu dünyadan uzun yıllardır. Ve çok şükür ki dergicilik bunu bana sağladı. Bana hep dediler ki sen sanat tarihi okuyan pek çok insandan bu konuya daha hakimsin. O konuda kompleksi bir kenara bırak dediler. Çünkü ben hep niye sanat tarihi ya da arkeoloji, hala var o kompleksim de o zaman daha da şiddetliydi. Sonra bir gün ve müzeler benim için sadece gidip resimlerin asıldığı bir yer değil. Ben müzeye girince kendimi unutuyorum.
1: Hemen burada durduruyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Hemen aynı yerden devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Her

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyo.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
2: Metropol FM, senin radyon.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar yeni bir kampanyayı gündeme getirdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı ve Deutsche Bahn daha fazla saygı çağrısı ile yeni bir güvenlik ve farkındalık kampanyası başlattı. Mea Achtung adı verilen kampanya ile atılan adım, Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisinin hayatını kaybettiği saldırının ardından hazırlanan güvenlik planının parçası. Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, saygının yolculuğun bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Kampanya için yaklaşık 1 milyon euroluk bütçe ayrıldığını da belirtti.
2: Die nach dieser Tat richtige und wichtige Botschaft, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch bei der Ticketkontrolle, auch wenn der Zug Verspätung hat, für alle in Uniform. Rücksicht gehört mit ins Reisegepäck. Mit Respekt kommt jeder besser an und die Kampagne zeigt auch, dass die Sorgen und Ängste der Beschäftigten ernst genommen werden.
1: Yetkililere göre kampanya sadece bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda toplumsal bir mesaj. Amaç çalışanların güvenliğini artırmak, saldırıları azaltmak. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn CEO'su Evelyn Pala ise tren görevlisinin ölümünün kurumda derin bir etki yarattığını söyledi. Pala, şiddetin ne demir yollarında ne de toplumda yeri olmadığını vurguladı.
3: Sein Tod hat uns tief erschüttert und hat auch etwas verändert. Wir haben gemeinsam mit Bund, Bahn, Branche und den Gewerkschaften sehr klar gesagt, Gewalt hat bei uns keinen Platz. Nicht bei uns, nicht in unserer Gesellschaft. Und vor allem nicht gegenüber Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass die Mobilität in diesem Land auch funktioniert.
1: Pala ayrıca kampanyanın açık bir mesaj taşıdığını da belirtti. İnsan onuru her koşulda korunmalı şeklinde.
3: Sicherheit ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen alle dafür sorgen, dass Sicherheit in der Mobilität funktioniert. Und sie braucht insbesondere entschlossenes Handeln von uns allen. Dabei geht es um ganz konkrete Maßnahmen. Es geht um mehr Personal. Es geht um eine bessere Ausstattung unserer Mitarbeitenden. Es geht auch um moderne Technik und klare rechtliche Rahmenbedingungen.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da başlatılan yeni kampanya hem çalışanların korunmasını hem de toplumda saygı kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Türk kökenli bir tren görevlisi saldırıda hayatını kaybetmişti. Sonrasında demir yolları çalışanlarına yönelik güvenlik önlemleri de artırıldı. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşları.

0: şairi hatırladın mı bu titreyen ellerimi?
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Ursula Winkler.